yıllarda bir inançla sana söylenmiş türküler. Ey özgürlük, en yüce sözle kutsandık ikimiz daha doğmadan. Ben vekili oldum yeryüzünün, sense benim ahdim canım.

0: Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorumluluk yüklenmeyen, hesap vermeyen ve hesap sormayan, üretmeyen bir gençlik ölü bir gelecektir.
1: Kardeşlerim, ne yazık ki dışarıdan alınan taklit ürünü kanunlarla aile kurumu ağır hasarlı hale getirildi. Bunun sonucunda aileler dağıldı. Anne veya babasından birini tercih etmek zorunda kalan, anne ve baba şefkatinden mahrum, ailesiz bir nesil yetişti. Bunun yanında evladını katleden anne baba ile... Anne babasını katleden evlatların yetiştiği bir sosyal felaketle karşı karşıyayız.
2: Anne ve babasını silahla öldürüp kaçtı.
1: Buna bir de eğitim kurumlarımızın problemleri eklenince değerlerine inanmayan, kendisine güvenmeyen, görgü kurallarını bilmeyen, gün boyu vaktini ekran seyrederek geçiren bir gençlik yetişti.
3: İnternette çocukları bekleyen tehlike.
1: Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorumluluk yüklenmeyen, hesap vermeyen ve hesap sormayan, üretmeyen bir gençlik ölü bir gelecektir. Üretmeyen bir gençlik ölü bir
4: gelecektir. Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün güç ve deliyle ona teslim et. Ayağa kalk, de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: radyoya da Ava Hayati heye.
1: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

Değerli Cemre FM dinleyenleri, Cevşen Ülke 1 sona erdi. Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen Bismillah'da,

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

ben sana geleceğim. O kutsal topraklarına yüzümü süreceğim. O kutsal topraklarına yüzümü süreceğim. O gün bitecek esaret, o gün bitecek zulüm. O gün kanamaz yüreğin, o gün yaşarmaz gözün. O gün sona erer zulüm, o gün güler gül yüzün. O gün rahmet indirir gök, o gün yok olur hüzün. O gün sona erer zulüm, o gün güler gül yüzün. O gün rahmet indirir gök, o gün yok olur hüzün. O gün rahmet indirir gök, o gün yok olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

اول شام و مصر و بغداد اینهو پیدا نبی.

0: Rahim olan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 11 Mayıs. Günün ayeti. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. Bakara Suresi 273. Günün hadisi. Her şeyin bir afeti vardır. Ümmetimin en büyük afeti dünyaya, paraya gönül vermektir. İyi yolda harcayan hariç, mal toplayanın çoğunda hayır yoktur. Günün sözü. Büyüklenen zenginden çekin. Zira lağım doldukça daha pis kokar. Nasır-ı Hüsrev. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, kadında aranan özellikler. Evlenilecek kadında birçok özellik aranır. Bunlardan en mühimi kadının dindar olmasıdır. Kadının dini zayıf ise erkeğine ve kendi nefsine zarar verir. Yüzünü kara eder. Resulullah Efendimiz, bir kimse bir kadını malı, güzelliği için almış olsa hem malından hem de güzelliğinden mahrum kalır buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften maksat, alınacak kadının dindar olması lüzumuna işarettir. Dindar olmayan ile evlenmek caiz değildir. Bütün iyi sıfatları üstünde toplamış olan bir kadınla evlenmek pek tabii daha makbuldür. İyi kadın, padişahın başındaki taç gibidir. Kötü kadın ise ihtiyar kimsenin üzerindeki yük gibidir. Ey Rabbimiz! Dünyada da, ahirette de hasene iyilik ver mealindeki ayette geçen haseneden maksat, Hazreti Ali'ye göre dünyada saliha, iyi huylu kadındır. Dünyada cehennem azabı, kötü huylu kadınla evlenmektir. Bir beldede iyi erkek veya iyi kadın bulunsa, onların sebebiyle Allah-u Teala orada bulunanların dualarını kabul edip halkını memnun ve o beldeyi büyük belalardan muhafaza eder. Bir adam saliha bir kadına iyilik etse 70 kişiye iyilik etmiş gibi sevap kazanır. Evlenecek kimsenin eşinin kendisinden yaş, boy, mal, soy ve tahsilde aşağı olması şart değil ise de iyi olur. Geçim kolay olur. Dört şeyde erkek kadından üstün olmalıdır. Güzellikte, edepte, huyda ve takvada. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Huyu iyi, yüzü güzel olan kimseyi cehennem yakmaz. Evlenecek kız hakkında kendisinden bilgi alınacak kimse doğru söyleyen bir şahıs olmalıdır. Kıza garazı, düşmanlığı olan kimselere kızın hali sorulmamalıdır. Şu üç sıfat kadının iyi olduğuna alamettir. 1- Güzel huylu olmak. 2- Allah-u Teala'dan korkar olmak. 3- Kanaatkar olup Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olmak. Günün duası. Allah'ım, sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyoruz. Allah'ım, sevgini bize canımızdan, ailemizden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Amin. Takvim yaprağından

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Bay AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Dve radyoya da ava hayati heye.
9: Carna uni bu anil civati merdu mirkasa runin. U haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni khul meydana cengi bibinin. Dengi topu tüvinga sahbikin. Carna li serpişte haspa buvan rabi bezin. U carna ji Carnacı une bibinin ku şeru pling ji paş ve bu kayinti u kaleşi ekamazın çavadik evin ardı. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bedeng beje kore bejin u bigin.
10: Helal o makulus meyim diyarı şemal ve dit kedim bafeşe gidin o diyarı şemal ve dit kedim bile minü teraba bejevi.
8: Dengi kudharka dil.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayalım. Daha sonrasında ikinci bölümde gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine geçiş yaparız. Ve seçmiş olduğumuz birkaç köşe yazı var. Köşe yazısı var. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. Evet, Körfez'deki gerilim sürerken İran'ı ABD'ye müzakere cevabını iletti. İran medyasının paylaştığı bilgiye göre Tahran yönetimi ABD'nin savaşı sona erdirmek için önerdiği son metne ilişkin cevabını Pakistanlı arabulucuya gönderdi.
1: Körfez'de kritik ateşkes devam ederken ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını belirtti. Isna Isna haber ajansı da İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı. Daha öncesinde 3 aşamalı bir plan üzerinde duruluyordu. Birinci aşamasında Tahran, savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası garantiler talep ediyordu. İran Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey isimlerin İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamane ile görüştüğü de ajanslara yansıdı. Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi'nin de bu görüşmede yer aldığı, görüşmede silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık içerisinde olduğu ve Hamane'in görüşme sırasında silahlı kuvvetlere bazı talimatlar verdiği de aktarıldı. Öte yandan İran ordu sözcüsü Muhammed Ekraminya, İran'a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla düşmanının şaşıracağını belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin de Hürmüz Boğazı'nı geçmekte zorluk yaşayacağını vurguladı. Ayrıca İran'da düşman devletlerin gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırlandığını da açıkladı.
0: İran İslam Cumhuriyeti ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. Teslim haber ajansına yansıyan bilgilere göre Tahran'ın nükleer konusundan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtının okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor, oyala, oyala, oyala ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdiği ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski Başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı, artık gülemeyecekler değerlendirmesinde bulundu. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında önümüzdeki hafta İslamabad'da görüşmelerin başlaması planlanıyor. Taslak mütabakatta İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki rolü öne çıkarken ABD'nin bazı yaptırımları askıya alması da gündemde yer alıyor.
1: ABD ve İran, çatışmayı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinden İslamabad barış görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta Pakistan'da başlaması planlanıyor. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre taraflar arabulucular vasıtasıyla bir aylık bir müzakere çerçevesi oluşturdu. Hazırlanan bir sayfalık taslak belge, yoğun görüşmelerin temel zeminini belirliyor. Hazırlanan yol haritası her iki tarafın karşılıklı tavizler vermesini öngörüyor. Taslak metinde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatması talep ediliyor. Buna karşılık ABD yönetimi İran limanlarına uyguladığı ablukayı 30 gün boyunca askıya alıyor. Müzakere süreci boyunca tarafların güven artırıcı adımlar atması bekleniyor. Tahran yönetimi nükleer programını tartışmaya hazır olduğunu ilk kez bildirdi. Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmının ülke dışına transfer edilmesi üzerinde duruluyor. Ancak Tahran yönetimi bu materyallerin ABD'ye gönderilmesine karşı çıktı. İslamabad barış görüşmeleri kapsamında nükleer denetim mekanizmaları en önemli başlıklar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uranyum zenginleştirme moratoryumunun süresi gibi konularda belirsizliklerin sürdüğünü açıkladı. Masada 12 ile 15 yıl arasında değişen süre teklifleri yer aldı. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kalıcı rol talebi, Washington nezdinde bir tartışma noktası oluşturdu. Yaptırımların hangi oranda ve ne zaman kaldırılacağı konusu da henüz netleşmedi.
0: Amerikan basını Siyonist rejimin İran'a yönelik hava saldırısını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı. Habere göre ABD'nin bilgisi dahilinde oluşturulan tesis Siyonistlerin lojistik merkezi olarak kullanıldı. Irak askerlerinin üssü fark etmeye yaklaşması üzerine işgal rejiminin bölgeye hava saldırısı düzenlediği saldırıda bir Irak askerinin öldüğü belirtildi.
1: Wall Street Journal, Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı yürüttüğü hava saldırılarında Irak topraklarında gizli bir askeri tesis kullandığını yazdı. Gazetenin ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, işgal rejimi savaş başlamadan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir ileri operasyon noktası kurdu. Haberde tesisin Siyonistlerin özel kuvvetlerini barındırdığı, hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İran üzerinde uçan pilotların düşürülmesi ihtimaline karşı arama kurtarma ekiplerinin burada konuşlandırıldığı belirtildi. Habere göre gizli üs, savaşın ilk döneminde Irak güçleri tarafından neredeyse tespit ediliyordu. Irak devlet medyasında o dönemde yer alan bilgilere göre, bölgede yaşayan bir çoban, helikopter hareketliliği dahil olağan dışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine Irak ordusu bölgeye birlik gönderdi. Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, işgalcilerin bu birlikleri bölgeden uzak tutmak için hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Irak makamları o dönemde saldırıyı kınamış, olayda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Irak, Mart ayında Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava saldırılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek olayı ABD'ye atfetmişti. Gazete, gizli üssün işgal rejiminin İran'a karşı yaklaşık 1000 mil uzaklıktaki hedeflere yönelik hava saldırılarını nasıl sürdürebildiğine ışık tuttuğunu yazdı. Habere göre üs, işgalcilerin savaş alanına daha yakın konumlanmasına ve olası acil kurtarma görevlerine daha hızlı müdahale etmesine imkan sağladı.
0: Uluslararası sularda işgal ordusu tarafından alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri Tiago Avila ve Seyf Ebu Kişk, günlerce süren alıkoymanın ardından özgürlüğüne kavuştu.
1: İşgal ordusunun zorla alıkoyduğu küresel Sumut filosu, aktivistleri Tiago Avila ile Seyf Ebu Kişk özgürlüğüne kavuştu. İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aktivistlere ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Kişk ile Avila'nın bugün işgal rejiminden sınır dışı edildikleri belirtilen açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukanın süreceği kaydedildi. İşgal rejiminin Gazze şeridine yönelik ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, 2026 Bahar misyonu, işgal ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı. Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran işgal ordusu, Gazze'ye 600 deniz mil uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İşgal rejiminin küresel somut filosundan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla zindanlara götürdüğü aktivistler, Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördükleri ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldıkları belirtilmişti.
0: Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması amacıyla oluşturulan küresel somut filosunun kara konvoyu yola çıktı.
1: Küresel somut filosu hem denizden hem karadan ablukaya karşı yol alıyor. Filonun Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, modern tarihin en büyük sivil kara hareketi olarak nitelendirilen organizasyon kapsamında 35'ten fazla ülkeden 1500'ün üzerinde aktivistin karadan yola çıktığı belirtildi. Konvoy bünyesinde 10 ambulans, 50 yardım kamyonu ve 20 mobil ev bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipmanları, temel yaşam malzemeleri ve yeniden inşa çalışmalarında kullanılacak çeşitli destek araçlarının da bölgeye ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada amaçlarının Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye tıbbi malzeme, mobil yaşam alanları ve insani yardım ulaştırmak olduğu belirtilerek Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamak üzere doktorlar, mühendisler, eğitimciler ve uzman profesyonellerin sahaya sevk edilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada Moritanya'dan yola çıkan sivil konvoyun ilk etapta Cezayir ve Tunus üzerinden ilerleyerek Libya'ya ulaşacağı, konvoyun ikinci ve ana başlangıcınınsa Libya'dan yapılacağı bildirildi. Aktivistlerin Libya üzerinden Mısır'a geçerek Refah sınır kapısı aracılığıyla Gazze'ye ulaşmayı planladığı belirtilen açıklamada diplomatik ve koordineli bir sürecin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin desteğiyle yürütülen organizasyonun barışçıl ve insani amaç taşıdığı belirtilerek kamuoyundan dua ve destek talebinde bulunuldu.
0: Diyarbakır'da Genç Memur Sen tarafından Vicdanın Rotası Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı program düzenlendi. Programda konuşan Sumut Filosu'na katılan aktivistler Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerini ve yaşadıkları süreci anlattı.
2: Filosu'na katılmış olan
1: Sumut Filosu aktivistleri Diyarbakır'da bir araya geldi. Vicdanın Rotası, Filo Aktivistleri Anlatıyor temalı programda Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ve Bingöl Memur Sen İl Başkanı Yunus Kaya birer konuşma yaptı.
3: Bu kadar zalimlikler yaşandı. Bakın 57 İslam ülkemizin gözü önünde. Bu kadar zalimlikler yaşanıyor dünyanın gözü önünde. Ben üzülüyorum. Çünkü biz Barcelona'da Barcelonalı çocukların bizlere verdiği, o Gazze'deki yavrularımıza iletmek üzere verdiği mektuplarını götüremedik. Demokrasi, insan hakları deyince mangalda kül bırakmayan Avrupa'nın kara sularında 1000 kilometre öteden, 600 mil deniz mili öteden gelip bizlere Avrupa'nın ortasında müdahale ettikleri için o belki değerleri ayak altına almalarından dolayı Avrupa'nın üzülmesi lazım. Geldiği noktayı görmesi adına. Üzülüyoruz çünkü o çikolata bekleyen yavrumuza ulaşamadık.
1: Programın bir diğer konuşmacısı Mardin Memur Sen İl Başkanı Abdüsselam Demir ise Sumut Filosu yolculuğunu hayatlarının en şerefli yolculuğu olarak nitelendirdi.
4: Bir samimiyet testiydi. Artı insan söylediklerine artık eğer bunu bu yola çıkma teşebbüsüm olmasaydı ben söylediklerime inanmıyor olacaktım. Eğer inandığın gibi yaşamıyorsan, yaşamaya çalışmıyorsan zamanla gerçekten yaşadığına inanmaya başlıyorsun arkadaşlar. Onun için benim inandığım gibi yaşamam gerekiyordu. Filo'ya başvurduk. Sumut'un o misyonunu, hareketlini, o cesaretini görünce gerçekten umutlandık. Allah'a şükür Filistin davası artık dünyaya mal olmuş, insanlığın vicdanına mal olmuş ve dünyanın farklı dillerinden, farklı dinlerinden, farklı kimliklerinden, farklı yaş gruplarından emin olun 18 yaştan 90 yaşına kadar her yaştan insanlar vardı. Farklı insanlar ama tek hedef Gazze'ye gitme, ablukayı kırma ve kardeşlerimizle buluşma hedefi bizi çok umutlandırdı, onur etti. Sumut nedir deseniz ben tek kelimeyle, tek cümleyle izah edeyim arkadaşlar. Sumut küresel intifadaydı.
1: Diyarbakır Memur Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir ise konuşmasında Gazze meselesinin yalnızca Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.
2: Vicdanı Müslümanlığımızdan daha büyük insanlar var. Öyle insanlar gördük ki, yani insanlık değerleri adına Gazze'nin mazlumiyeti uğruna her şeyini fedaya hazır bir sürü insan gördük yani. Meslekleri farklı, meşrepleri farklı, dilleri farklı ama insanlık ortak paydasında fedai can olmaya hazır bir sürü insan gördük.
0: Evet, devam edelim diğer haberlerimizle. İstanbul'da Gazze için farklı bir eyleme imza atıldığı Yeşilay ve Filistin'e destek platformu tarafından düzenlenen etkinlikte pedallar Gazze için çevrildi.
1: Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e destek platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Kresel Sumut Filosu'na destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Bini aşkın katılımcı dayanışma ve insanlık adına pedal çevirdi. Sepetçiler kasrından başlayan 20 kilometrelik tur Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüp Sultan güzergahının ardından yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi. Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı. Program sonrası Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç yaptıkları etkinliğe dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
5: Bisiklet turlarımızda bugün daha anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Sözde bir anlaşmayla Gazze'de barış olduğu söyleniyor ama gerçekte biliyoruz ki barış falan olduğu yok. Katliam bütün hızıyla maalesef devam ediyor. Bu katliama karşı Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi heyetiyle Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konularını görüştü. Fidan, görüşmede Filistin davasının gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı. Fidan, bölgedeki savaşın Filistin meselesinin unutulmasına yol açmaması gerektiğini, Türkiye'nin Gazze ve Batı Şeria'da işgal rejiminin sebep olduğu felaketleri uluslararası toplumun gündeminde tutmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Fidan, işgal rejiminin Gazze'deki varlığını artırmasının ve Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaşmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İslam ülkeleri başta olmak üzere Filistin'e destek veren tüm devletlerin, Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarına dikkat çekti. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
0: İşgal ordusu Gazze'deki saldırılara devam ediyor. Bu kez Şati ve Cibaliya'ya saldırılar düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarda şehit sayısı 72.736'ya yükseldi.

0: İşgal ordusu ateşkesi ihlal ederek can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 72.736'ya, yaralı sayısının da 172.535'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cansız bedenin bulunduğu belirtiliyor.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Gazze'deki saldırıları protesto ederek şehir merkezine yürüdü ve soykırımı durdurun sloganları attı. İsveç'in Stockholm kentinde de benzer şekilde Filistin, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılar protesto edildi. İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen gösteride ise polisle eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İşgal rejiminin Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki soykırımı protesto etmek amacıyla Wilmersdorfer Strasse metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi Filistin bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüdü. Filistin Milli Marşı'nın çalınmasıyla başlayan gösteride üzerinde "Soykırımı durdurun, insan onuru dokunulmazdır, Filistinlilerin tek suçu var olmaktır ve çocukların öldürülmesini durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşındı. Göstericiler "Filistin'e özgürlük, İsrail çocukları öldürüyor, merz arkasında duruyor, bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır ve biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinli" sloganları attı. İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve işgal rejiminin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Wittenbergplatz metro istasyonunun yakınındaki meydanda sona erdi. İsveç'in başkenti Stockholm'da da işgal rejiminin Gazze şeridiyle Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Observatorielünden parkında toplananlar, işgalcilerin Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler yürüyüş sırasında ellerinde Filistin, Lübnan ve İran bayraklarının yanı sıra "Sivilleri öldürmeyi durdurun, Gazze'deki gıda ablukasına son verin ve Lübnan'la İran'a saldırıları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler işgal ordusunun küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine ilişkin Yunanistan'ın pasif tutum sergilemesini ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı etmesini de kınadı. İşgal rejimine tepkinin bir diğer adresi de İtalya oldu. Venedik Biennale kapsamında işgal rejiminin pavilyonunun açılışı yapılırken, Biennale alanı dışında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce gösterici, işgal rejiminin Biennale'deki pavilyonunu kapatılması talebiyle İtalya'nın Venedik kentinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında protestocuların Biennale'in düzenlendiği Arsenale bölgesine girmek için polis kordonunu aşmaya çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop kullanarak saldırıda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde de işgal rejiminin küresel Sumut filosuna yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla protesto düzenlendi. Ellerinde Filistin bayraklarına işgal rejimini protesto eden binlerce gösterici yürüyüş gerçekleştirdi. Özgür Filistin sloganlarının yükseldiği eylemde uluslararası topluma Gazze ablukasının sonlandırılması ve aktivistlere yönelik kötü muamelenin hesabı sorulması gerektiği vurgulandı.
1: İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de açlık, ilaçsızlık ve katliamların hala devam ettiğini belirterek Müslümanların Filistin halkını gündemden düşürmemesi gerektiğini söyledi. Şimşek, Siyonist işgal rejimine karşı en etkili tepkinin ise boykotu kararlılıkla sürdürmek olduğunu vurguladı.
0: İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Beşir Şimşek, Gazze'de yaşanan insanlık dramının gündemden düşürülmemesi için çağrı yaptı.
2: Orada söylenen şekilde hala gıda yeterince girmiyor, hala kapılar kapalı, hala o ambargolar devam ediyor. O insanların hem tıbbi hem de hayati ihtiyaç duyulan hususlarda hala kıtlık devam ediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlara şunu tekrar hatırlatmamız gerekir. Bizim görevimiz de devam ediyor.
0: Gazze'de yaşananların kanıksanmaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, Müslümanların sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.
2: Kardeşlerimiz bu halde devam ederken, onların vaziyeti bu haldeyken, sanki bir şey, her şey bitmiş gibi, sanki orada bir sorun kalmamış gibi, sanki orada artık hayat normale dönmüş gibi düşünüp sessiz kalmak büyük bir yanlışlıktır. Maalesef bizim durumumuz budur. Yani böyle hemen şey yapabiliyoruz, hemen normalleşebiliyoruz, hemen unutabiliyoruz. Oysa hayır, şu anda Gazze'deki açlık, Gazze'deki ilaçsızlık, Gazze'deki yokluk, Gazze'deki ölüm devam ediyor.
0: Gazze halkına destek konusunda duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, özellikle de boykot kampanyalarının

0: gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Meclis gündemi yine haftada yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
0: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
1: Casusluk davası başlıyor. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkacak.
0: Ekrem İmamoğlu'yla 3 sanığın casusluk davası başlıyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek davada Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor. Duruşmada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu ve Özkan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Söz konusu dava, cezaevi karşısındaki bir diğer duruşma salonunda devam ediyor.
2: Bunlar geçecek.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019 ile 2025 yılları arası olduğu belirtiliyor. İddianamede Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı bildiriliyor. Bu verileri dolaylı olarak Özkan'ın temin ettiği ve Gün'ün beyanına göre Özkan'ın başta ibb.gol.tr olmak üzere belediyeye ait çok sayıda e-posta adresini ve şifresini İmamoğlu'nun talimatıyla Austin adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı belirtiliyor. İddianamede Gün'ün Austin'deki e-posta adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belgeyle iç yazışmaları başta olmak üzere e-posta içeriklerindeki datalara eriştiği kaydediliyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda vatandaşlarının tek tuşla acil durum bildirmesini sağlayacak yerli mobil uygulamasının hizmete sunulacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, uygulamanın bayramdan önce devreye alınacağını söyledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda daha hızlı şekilde devlete ulaşmasını sağlayacak yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli ve milli mühendislikle geliştirilerek test aşamasına geldiğini, sistemin bayramdan önce tamamen devreye alınarak vatandaşların kullanımına sunulmasının planlandığını ifade etti. Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren çiftçi, KADES sistemine benzer bir yapının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Vatandaşımız herhangi bir zor

0: zor durumda kaldığında, yani bu bir trafik kazası da olabilir, bir yangın da olabilir, bir saldırıya uğrama durumu da olabilir. Yani başına ne geldiyse hemen bir uygulamaya tıklamak suretiyle devletin ilgili birimlerinin harekete geçirilmesi noktasında süreci daha da kısaltacak, hızlandıracak ve kısa süre içerisinde de kendisine ulaşılabilecek bir uygulama.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan annelere yönelik analık ödeneği süresinin uzatıldığını açıkladı. Kurum 1 Mayıs itibarıyla raporu devam eden annelere 8 haftalık ek ödemenin başvuru şartı olmadan otomatik yatırılacağını, raporu daha önce sona eren anneler içinse işveren bildirimiyle ödeme yapılacağını bildirdi.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu, aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen analık ödeneği süresinin uzatıldığını bildirdi. Açıklamada 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de İşverenlerinin kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi. Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.
1: İstanbul'da daha önce iki sosyal market açan Umut Kervanı bu marketlerin üçüncüsünü de açtı. Bağcılar'da açılan yeni market ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.
0: Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığı sosyal marketlerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam eden Umut Kervanı, İstanbul'daki üçüncü sosyal marketini Bağcılar'da hizmete sundu. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı sürdüren Umut Kervanı, Anadolu yakasında açtığı iki sosyal marketin ardından bu kez Avrupa yakasında yeni bir market açarak halkın hizmetine sundu. Bağcılar, Çınar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan marketin açılışına Hüdapar İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, Peygamber Sevdalıları Marmara Koordinatörü Ercan Vergili, Haksiyat İstanbul Şube Başkanı Abdülbari Duman ve çok sayıda STK temsilcisiyle vatandaşlar katıldı. İhtiyaç sahipleri içerisinde temel yaşam ürünlerinin yer aldığı bu marketlerden kendilerine verilen kartlarla kendi ihtiyaçlarını seçerek alma imkanı buluyor. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
2: İstanbul Bağcılar'dayız. Umut Kervanı Vakfımızın 7. sosyal market şubesini İstanbul Bağcılar'da açtık. Sosyal market zincirlerimize her geçen zamanda bir yenisini daha ekliyoruz. İnşallah Türkiye geneli sosyal market çalışmalarımızı hızlandıracağız. Allah nasip edersem şu anda Umut Kervanımızın olduğu her bölgede hedefimiz bir yenisini eklemek, yeni bir sosyal market zincirimizi hayata geçirmek.
1: İstanbul'da JSK faciası yaşandı. Olay Çatalca Ormanlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiraladıkları JSK ile denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denize düşen İKG kolu kırık halde sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda boğulan YED'nin bulunması içinse bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Manisa'da üst geçit asansöründe feci bir ölüm yaşandı. Olay Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya üst geçidinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Seymen Görciz, üst geçitteki asansöre binmek istediği sırada asansörle dış koruma demirleri arasında sıkıştı. Durumu görenlerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz adamın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışmaları sırasında yoldan geçen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan iki kişi asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tokat'ta meydana gelen

0: Heyelan güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da da kaybolan koyun
1: güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'da bir köyde kaybolan koyun sürüsü AFAD İnduronu'nun devreye girmesiyle bulundu. Edinilen bilgiye göre 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarda Beke köyünde 30 küçükbaş hayvanın kaybolduğu bildirildi. AFAD acil müdahale arama kurtarma ekibi drone ekipmanlarıyla bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekibiyle ortak yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanlar ürün ekili bir tarlanın ortasında bulunarak sahibine teslim edildi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde de bir otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araçta bulunan iki kadın suya düşerken, kadınları kurtarmak için kanala giren bir kişi de akıntıya kapıldı. İkisi kadın, üç kişi, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadınları kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılan kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: Bravo bak! Uklama uklama! Süper Ali!
1: Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

0: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığını düşündüğünü söyledi. Kremlin'de gazetecilere konuşan Putin, Avrupa ile olası temaslar için eski Almanya Başbakanı Schröder'i tercih edeceğini belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmenin ancak kalıcı barış anlaşması sağlandıktan sonra mümkün olabileceğini ifade etti.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kremlin'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin, 2022'de başlayan savaş için bu meselenin sona yaklaştığını düşünüyorum dedi. Putin'in açıklaması, Rusya'nın son yılların en sınırlı zafer günü geçit törenlerinden birini düzenlemesinin ardından geldi. 9 Mayıs Zafer Günü, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi anmak için Rusya'da en önemli ulusal günlerden biri olarak kutlanıyor. Financial Times'ın Avrupa Birliği liderlerinin olası görüşmelere hazırlandığı yönündeki haberinin ardından Putin'e Avrupa ile temaslara açık olup olmadığı da soruldu. Putin, bu konuda kendisi için en uygun ismin eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder olduğunu söyledi. Kremlin, geçen hafta yaptığı açıklamada Avrupa hükümetleriyle temasın yeniden başlaması için ilk adımı Avrupa'nın atması gerektiğini savunmuştu. Moskova, Avrupa başkentlerinin 2022'de savaşın başlamasının ardından Rusya ile temasları kestiğini belirtiyor. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile olası bir görüşmeye ilişkin soruya da yanıt verdi. Rus lider, Zelenski ile görüşmenin ancak kalıcı bir barış anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması halinde mümkün olabileceğini söyledi.
0: Fransız siyasetçi, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkesinin NATO'dan çekileceğini belirterek NATO'yu ABD vesayeti olarak tanımladı. İttifaktan uzak durmanın Fransa'nın tarihi çizgisi olduğunu da altını çizdi.
1: Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon, Cumhurbaşkanı olması halinde Fransa'nın NATO'dan ayrılacağını dile getirdi. Eğer Cumhurbaşkanı olursam Fransa NATO'dan ayrılır. NATO yalnızca bir şeye yarar. Bizi ABD'nin vesayeti altına sokmak. NATO'dan uzak durmak Fransa'nın tarihi çizgisidir. Ülkemizden Amerikan üslerini kovduk. NATO'nun entegre komutanlığında yer almayacaklarını belirten Mélenchon, bunu aşamalar halinde yapacağız. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız dedi. Verdiği demeçte İran konusuna da değinen Mélenchon, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılar esnasında Cumhurbaşkanlığı makamında kendisinin olması senaryosunda ABD ve Siyonist rejime karşı başka ülkelerle birlikte bir red cephesi oluşturacağını söyledi. Bu red cephesini oluşturmak için öncelikle Pedro Sanchez yönetimindeki İspanya gibi ABD'nin stratejisini reddeden Avrupa ülkelerini örnek gösterdi. Mélenchon ayrıca Brezilya, Kolombiya ve Meksika'yı da bu ülkelere örnek gösterdi.
0: İngiltere'deki yaklaşık 140 seçim bölgesinde 5000'in üzerinde belediye meclisi sandalyesi ve bazı belediye başkanlıkları için 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları netleşti. Sandıktan aşırı sağ önde çıkarken iktidardaki İşçi Partisi ikinci sıraya geriledi.
1: Aralarında Londra'nın ilçe belediyeleri, Birmingham, Newcastle ve Sunderland gibi kentlerin yer aldığı 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oy sayma işlemlerini sona erdi. Seçim öncesi söz konusu 136 belediyedeki 5066 sandalyenin 2403'üne sahip olan iktidardaki İşçi Partisi, bu sandalyelerin 1406'sını kaybederek 997 sandalye elde etti. Bu belediyelerde 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 7 Mayıs'ta sandıktan zaferle çıkan taraf oldu. Nigel Farage liderliğindeki parti 1444 sandalye kazanırken Liberal Demokratlar 834, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 773 sandalye elde etti. Reform UK'in ardından sandalye sayısını en çok artıran tarafsa solun yükselen partisi Yeşiller oldu. Yeşiller bu seçimde sandalye sayısını 377 artırarak 508 sandalyeye ulaştı. Seçim öncesinde Londra'daki 32 ilçenin 19'unda Birinci parti olan İşçi Partisi burada da 10 belediyedeki liderliğini kaybetti. İktidar Partisi kentin merkezindeki Westminster ilçesini Muhafazakar Parti'ye kaptırırken, Türklerin yoğun yaşadığı Enfield ve Haringey'de hiçbir parti yeterli çoğunluğa ulaşamadı. İşçi Partisi yine Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney ilçesinde birinciliği Yeşillere kaptırdı. Yeşiller Londra'daki 3 ilçeyi, Reform UK ise 1 ilçeyi kazandı.
0: Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Kurban, fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü simgesidir. Kurban, zenginle fakir arasında kurulan bir rahmet köprüsüdür ve en önemlisi teslimiyettir. Bu kurban bayramında Yetimler Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi İslami usullere uygun şekilde kesiyor, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz.

Radyosu Cembe Efem. Büyük şehrin büyük radyosu Cembe Efem.

geçer. Sana selam söyler mümin yürekler. Sana selam söyler mümin yürekler.

164. bölüm. Hakim bin Hizam, Hazreti Hatice'nin yeğeniydi. Kavmi ve kabilesi arasında itibarlı bir kişiydi. Kendisini bilir, haysiyetine sahip çıkan bir insandı. Mekke'nin fethine kadar Müslüman olmamıştı. Fakat gerek Resul-ü Ekrem Efendimiz'e, gerekse diğer Müslümanlara fenalığı dokunmamıştı. Müslümanların Ebu Talip mahallesinde geçirdikleri çileli devrede, yiyecek yüklü develeri mahalleye kadar getirip bıraktıktan sonra, gece karanlığında giden bir iki şahsiyet sahibinden biri de Hakim'di. Hakim, Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'den ganimet dağıtımı esnasında 100 deve mükafat alanlardan biriydi. Herkese böyle yüksek rakamlı bağışın yapılmadığı da bilinmekteydi. Ebu Süfyan'ın isteği üzerine 200 devenin daha verildiğini görünce kendine de verileceği ümidine kapıldı. Her ne olursa olsun bir defa denemede fayda vardı. Kararını verdi ve Resulullah Efendimiz'in huzuruna vardı. ''Ya Nebiyallah, bana tekrar bağışta bulunmanı istiyorum.'' dedi. Bu istek reddedilmedi. Bir fakirin hatırından, hayalinden geçmeyen yeni bir servetin sahibi olarak oradan ayrıldı. Önüne katıp, ''Bunlar senindir ey hakim.'' diye takdim edilen servet 100 deveydi. Hakim akıllıca davrandığı için kendini tebrik ediyordu. Resulullah Efendimiz bir iki dememiş, hem bir iki deveyle değil, 100 adet deveyle bu isteği karşılamıştı. Çok geçmeden hakim kendini Resulü Rabbül Alemi Efendimizin yanında buldu. Dudakları gönlünün arzusunu, ''Yine bağışta bulunmanı istiyorum ey Allah'ın peygamberi.'' dileğiyle anlattı. Bu anlatış yine 100 develik bir bağışla karşılanmıştı. Hakimin neşesi yerine gelmişti. 300 deve, muazzam bir servetti. Bir aileye değil, bir akraba topluluğuna bir ömür boyu yeterdi. Fakat iş burada bitmedi. Resulullah Efendimiz şu sözleri söyledi. ''Ey hakim, bilesin ki mal çekicidir, tatlıdır. Kim bu malı hiç göz dikmeden, istemeden verildiği takdirde alırsa, onun hakkında bereketli olur. Kim de onu göz dikerek hırs ve tamah ile alırsa, onun hakkında bereketli olmaz. Artık o adam yiyen fakat doymayan bir varlık gibidir. Şunu da unutma ey hakim, veren el alan elden üstündür.'' Resulullah Efendimiz bu sözleri hakime söyledi. Bunda şüphe yok. Ama 100 deveyi verir vermez mi söyledi, birkaç gün sonra mı bunu bilmiyoruz. Fakat hakim bu sözlerin ciğerlerine kadar işlediğini hissetti. İnsanlar arasında vakarlı, itibarlı bir şahsiyete sahip oluşunda en büyük payın yine de veren el olarak yaşamasına bağlı olduğunu düşündü. Başını kaldırdı, gözlerini Resul-i Ekrem Efendimizin gözlerine dikti. ''Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bundan sonra yaşadığım müddetçe hiç kimseden bir şey istemeyeceğim.'' dedi. Söz, o söz oldu. Müellefetül Kulüp adı altında toplanan kişilerden biri sayılmasına ve kendilerine zekat malından, hazineden dilleri dursun, gönülleri İslam'a ısınsın diye maaş bağlanmış olmasına rağmen hayatı boyunca tek kuruş istemeden yaşadı. İstemeden verildiği halde kabul etmedi. Hazreti Ömer halife olduğu zaman maaşını alması için ısrar etmesine rağmen Resul-i Ekrem Efendimiz'e verdiği sözü tuttu ve almadı. Hazreti Ömer, ''Ey ahali şahit olun, ben hakime hakkı olan malı verdiğim halde almıyor.'' demeye mecbur olmuşlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas, yapılan bu mal taksimine bir mana verememişti. Neye göre dağıtım yapıldığını anlamak pek kolay değildi. Şayet fakire daha çok, zengine daha az verilmiş olsa hiç böyle olmamalı.
Ebu Süfyan gibi, Süheyl bin Amr gibi, Hakim bin Hızam gibi adamların sahip oldukları malı rüyasında bile göremeyen bir nice fakir dörder deveyle gönüllenmiş, halbuki bu adamlar ikinci defa zengin edilmişlerdi. Kalplerde bulunan imana, Allah'a bağlılığa göre dağıtım yapıldı demeye dili varmıyordu. Her ne kadar kimsenin kalbini yarıp bakmadıysa da, ganimetin asıl kaymağını almış bulunan Akra gibi, Huyeyne gibi adamların İslam'la alakaları, şehadet kelimelerini söylemenin ötesine ne kadar geçtiği pek belli değil. Halbuki beri tarafta hem fakir hem de İslam'ı ruhuna iyice sindirmiş pek çok insan mevcut. Ne olursa olsun bir defa hatırlatmada fayda vardı ve doğruca Resulullah Efendimizin huzuruna gitti. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi dedi. Sana da selam olsun, rahmet olsun ey Sa'd. Ya Nebi Allah, sen bu ganimetten Akra ve Uyeyne'ye 100'er deve bağışladın. Halbuki Cüfe'yle fazla bir şey vermedin. Bense onu iyi bir mümin olarak görüyorum. Yahut o da bir Müslim. Sa'd Resulullah Efendimizin bu sözünden yeterli bir mana çıkaramadı. Fakat bir köşeye çekilmeyi daha uygun buldu. Bir zaman bekledi. Fakat öteden beri Cuhayl hakkında sahip olduğu kanaat vicdanını zorluyor, ağır basıyordu. Akra'nın da, Uyeyne'nin de. Nasıl bir adam olduklarını bilmek için yanlarında uzun uzadıya durmaya hacet yoktu. Mekkeli olup da 100'er deve alanlara gelince, onlar yüzünden Müslümanların başına gelenler anlatılmakla bitecek gibi değildi. Bir zaman nefsiyle cedelleşti. Daha sonra kalktı, Peygamber Efendimizin yanına vardı. Ya Nebi Allah, Cuhayl hakkında kanaatin nedir? Vallahi ben onu iyi bir mümin olarak görüyorum dedi. Fakat Peygamber Efendimizden aldığı cevap yine aynıydı. Anlamadığı taraf, müminle Müslüm arasındaki farktı. Her ikisi aynı manayı ifade eden iki sıfat değil mi? Şimdiye kadar hep mümin olana Müslim denmiş, Müslim olan mümin olarak kabul edilmiş. Bir zaman durdu. Aza koydu almadı, çoğa koydu dolmadı. Nihayet kalktı, yine huzuru risalete vardı. Adı gibi bildiği bir hakikati dile getirdi. Bu defa Resulullah Efendimiz Sa'd'ın omuzuyla boynu arasına vurarak, ''Benimle mücadele mi ediyorsun ey Sa'd?'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Muhammed'in ruhunu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Cuhayl yeryüzü dolusunca Uyeyne ve Akra'dan hayırlıdır. Fakat ben onların kalplerini İslam'a ısındırayım diye, Allah onları yüzleri üzerine cehenneme sokmasın diye böyle yapıyorum. Cuhayl'i ise İslam dinine karşı kalbinde bulunan samimiyetine bırakıyorum. Artık Resulullah Efendimizin, belki de bir Müslim sözünün gerçek manası anlaşılmış bulunuyordu. Belki de o imanındaki samimiyete teslim edilmiş bir insan demek istemiş, fakat Sa'd buradaki inceliği anlamamıştı. Kısa boylu, çirkin yüzlü fakat temiz kalpli bir insan olan Cuhayl, bu haberi aldığı zaman sevincinden ne yapacağını bilemez hale gelmiş, deli divane olmuştu. İnsanların gerçek değerini bilen Allah ve Resulü, bu hükmü verdikten sonra fani dünyada zengin olarak ömür tüketmiş, ha fakir olarak yaşamış ne fark eder? Sa'd bin Ebi Vakkas'ın üzerinde ısrarla durması sonucunda Resul-ü Kibriya Efendimizin bir takım insanlara neden fazla mal verdiğini anlama imkanı hasıl olmuştu. Bu adamlar halk arasında sözü geçen kişilerdi. Verilen bu mallarla onların hem kalpleri İslam'a ısındırılacak hem de fitne ve fesat öncüleri olmaları önlenecekti.
Kur'an'da müellefetil kulüp, kalpleri İslam'a ısındırılacak kişiler diye bildirilen ve Resulullah Efendimiz tarafından teşhis edilerek vergi ödenmeye başlanan bu adamlar, Hazreti Ebubekir devrine kadar bu vergiyi almışlardır. Hazreti Ebubekir devrinde dinden dönenlerle yapılan savaşlar sona erip de İslam birliği sağlandıktan sonra yine maaşını almaya gelen Ebu Süfyan, Hazreti Ömer'i buldu. Maaş kağıdını uzattı, kağıdı alan Hazreti Ömer onu bir güzel yırttıktan sonra attı. Ebu Süfyan, Resulullah Efendimiz bu maaşı size kalplerinizi İslam'a ısındırmak için vermekteydi. Ve o günlerde İslam zayıftı, bugün bu din kuvvet bulmuştur. Size vereceğimiz hiçbir şey yoktur. Razı olmazsanız aramızdaki meseleyi kılıç halledecektir dedi. Hiç beklemediği bu cevap karşısında şaşkına dönen Ebu Süfyan geri döndü. Hazreti Ebu Bekir'e durumu anlattı. Verdiği kağıdı parça parça ettiğini haber verdikten sonra ''Halife sen misin yoksa Ömer midir?'' dedi. İkisini birbirine takmak istiyordu. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in kısa ve kesin ifadesi işi halletti. ''Dilerse Ömer halifedir'' cevabıyla mukabele etti. Böylece Huneyn'de başlayan bu vergi, Büyük Ömer'in bu davranışıyla sona ermiş bulunuyordu. Hazreti Ömer aynı yolu Akra ve Uyeyni'ye de icra etmişlerdir. Ashabtan kimsenin ses çıkartmaması, onun bu asil davranışını doğru bulduklarını gösterir. Safvan bin Ümeyye bu muharebeye sadece bir gözlemci olarak katılmış bulunuyordu. 4 aya kadar da şirk ve küfür üzere kalma izni almışlardı. Bununla beraber 100 deve gibi bir ikrama nail olmuş, bu ikram pek hoşuna gitmişti. ''Hayır, alamam. Ganimet benim değil. Burada canlarını ortaya koyacak zaferi kazananların hakkıdır.'' demesi hiç mi hiç aklına gelmemişti. Bir gün Huneyn'deki tepelerden birinde oturuyor, aşağıda vadiyi dolduran develere hayran hayran bakıyordu. Birden yanı başında bir ses duydu. ''Pek mi hoşlandın bunlardan ey Safvan?'' Döndü. Peygamberlerin en büyüğüne baktı. ''Evet ey Muhammed, bunlar pek güzel. O halde hepsi senindir.'' Kulaklarına inanamadı Safvan. Bu kadarı da olamazdı. Gözlerinin önünde önemli bir servet yatmaktaydı. Bir peygamberden başkasının bu derece cömert davranması mümkün değildi. Halbuki Resulullah Efendimiz bu kadar devenin hepsini düne kadar can düşmanı olan adama verirken, iki avuç hurma vermişçesine sakin ve huzurluydu. ''Ben şehadet ederim ki sen hak din üzeresin. Allah'tan başka bir mabudun bulunmadığına ve senin de Allah'ın Resulü olduğuna inanıyorum.'' dedi. Böylece Safvan, küfür hayatının sonunu getirmiş bulunuyordu. Bir taraftan bunlar olup biterken, diğer taraftan da Medineli Müslümanlar arasında rüzgarlar pek tuhaf esmekteydi. Kimse bu ganimet taksiminden memnun kalmamıştı. Akıllarına sığdıramadıkları bir durumla karşı karşıya bulunuyorlardı. Ensar'ın ileri gelenleri bu konuda ağız açmak istemiyorlardı. Bununla beraber yanlarında hoşa gitmeyen konuşmalar olmaktaydı. ''Vallahi şaşılacak şey, kılıçlarımızdan bu adamların kanları damlasın, ganimetse bize değil onlara dağıtılsın.'' ''Savaş var mı çağrılan biz oluyoruz, ganimet taksimine gelince başkaları.'' ''Allah Teala peygamberini bağışlasın, Kureyş'e mal dağıtıyor, bizi bir kenara itiyor, halbuki kılıçlarımızdan damlayan onların kanları.'' ''Peygamber Efendimiz bu taksimde Allah rızasını gözetmiş değildir.'' ''Vallahi bu adaletin tatbik edilmediği ve Allah rızasının gözetilmediği bir taksimdir. Artık Resulullah Efendimiz'i kavim ve kabilesinin sevgisi sardı.'' Bu ve benzeri sözler bol bol söylendi. Ensar'ın ileri gelenleri işi önlemek, hiç olmazsa ağız açmamak hususunda gayret gösterdilerse de mümkün olmadı. Sonunda Hazreç kabilesinin reisi Sa'd bin Ubade kalktı, Resulullah Efendimiz'e geldi. Açık yaraya kurt düşmez diyerek söylenenleri bir bir anlattı. ''Peki sen nasılsın ey Sa'd?''
Ben de kavmimden bir kişiyim. O halde kavmini bana topla. Saat oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ensar'dan pek çok kimse büyük bir çadırın altında toplanmış bulunuyordu. Peygamber Efendimiz çadıra gelince, "İçinizde Ensar'dan olmayan var mıdır?" dedi. "Bir kişi var ki kız kardeşimin oğludur," dediler. "Kız kardeşinin oğlu aynı kabileden sayılır," buyurdu. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. "Sizden bana kadar ulaşan bu sözler nedir? Siz yolunuzu şaşırmış bir haldeyken ben sizi bulduğumda Allah benim vasıtamla sizi doğru yola hidayet etmedi mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, vallahi Allah'ın ve Resulünün nimet ve ihsanıyla öyle oldu," dediler. "Sizi fakir kimseler olarak bulduğumda Allah Teala benim vasıtamla sizi zengin etmedi mi?" "Evet, vallahi Allah'ın ve Peygamberinin fazıl ve keremiyle öyle olmuştu. Sizi birbirinize düşman haldeyken bulduğumda benim vasıtamla Allah Teala sizin kalplerinizi birbirine ısındırıp dost ve kardeş hale getirmedi mi?" "Evet, vallahi Allah'ın ve Peygamberinin sayesinde öyle olmuştur." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara tekrar hitap ederek dediler ki, "Bana cevap vermiyor musunuz?" "Nasıl cevap verelim ya Nebiyallah?" "Vallahi isteseniz şöyle der ve doğru söylemiş olurdunuz. Sen bize kavmin tarafından yalanlanmış olduğun halde geldin de biz seni tasdik etmedik mi? Perişan bir halde geldin de sana yardım etmedik mi? Kovulmuş halde geldin de seni bağrımıza basmadık mı? Muhtaç halde geldin de sana arka çıkmadık mı? Bunları diyebilirdiniz," dedi. "Ey Ensar! İslam'a ısınmaları için onlara dünyanın yeşertisinden bazı nimetler vererek sizi dininize havale etmeme mi gücendiniz? İnsanlar koyun ve develerden meydana gelen bir hayvan sürüsüyle buradan ayrılırken, siz alemlere rahmet olan Allah'ın Resulü ile yurdunuza dönmeye razı olmaz mısınız? Ruhum elinde olan Allah'a yemin ederim ki, şayet hicret şerefi olmasaydı, mutlaka Ensar'dan bir fert olurdum. İnsanların tamamı bir vadiye sapsa, Ensar bir başka vadinin yolunu tutsa, elbette Ensar'ın koyulduğu yola koyulurdum. Hayatım sizin hayatınız, ölümüm sizin ölümünüzdür. Allah'ım, Ensar'a rahmetinle muamele buyur. Ensar'ın çocuklarına da, torunlarına da rahmetini ulaştır." Ensar grubu bu sözler karşısında sakalları ıslanıncaya kadar ağlamış. Resulullah'ın taksimine de, bu taksimde nasibimizin Resulullah olmasına da razı olduk demişlerdir.

yaprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı. Depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müşteleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler

doğuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan yesriplerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedin ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın ey İslam ümmetinin mustazaf halkları. Sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar. Zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım. Sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız. Bir daha dönmemecesine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Reklamları dinlediniz.

Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere Muhabbetname. Donuklaşan çehrelere Muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere Muhabbetname. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Halil, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, hat, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severim ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostları. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

Değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.04'ü göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız ve yayınımız şu an Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz ortak WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

her zaman olduğu gibi ilkesel bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Şehit 16 albümünden güzel bir eser sizler için sıraya bıraktık. Evet, bu güzel eser evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, mutfaklarında, bizleri nerede dinliyorsanız tüm gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun efendim. Bizler muhabbetname diye elimize aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

Değerli dostlar, güzel bir eserle açılışımızı yaptık. Şehit 16 albümünden güzel bir eser dinledik. Şimdi sizin istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye başlıyoruz. İlk istek eserimiz Grup Özlem'den gelecek Şehadet Güvercini eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş, hemen bakalım. İstanbul'dan İbrahim adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden Şehadet Güvercini eserini istemişler. Çalarsanız sevinirim. Çare FM ailesine ve şehadeti arzulayanlara gelsin demişler. Ve bizlerle Ahzab suresinin 23. ayet-i kerime mealinde paylaşmışlar. Hemen yer verelim. Estaizu billah, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösterenler, gösteren erler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime malini bizlere hatırlattığı için. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz.

dudaklar. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan Ümmü Musab adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Bir Gün Gelir eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime. Gazze ve Filistin halkına evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun demişler. Son olarak selam ve dua ile dua beklerim diye mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Rabbim sevdiklerini kavuştursun inşallah. Diyarbakır'dan Yeşim Sönmez Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserler çocuklarıma, çok değerli eşim Uğur Sönmez'e. Ruhsat grubundaki değerli bacılarıma gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Evet değerli dostlar, ilk istek eserimizle hemen başlıyoruz. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini.

ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.

aşk ile. Muhabbetname'de birlikçiliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Murat Yaman olacak. Bir gün gelir eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden Ümmü Musab adlı dinleyicimiz istemişti. Birazdan yer veriyoruz. Mesajlarımız gelmeye başladı. Hemen birkaçına yer verelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hicabi Karakuş'tan Affet Bizi Ya Rab Bena eserini bütün Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Kafirlerin markalarını boykot etmeye bütün kardeşlerimi davet ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve sizlere gelsin. Ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum, dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Açılışta fon müziği olarak çalmış olduğunuz parçayı istiyorum. Size ve ailenize gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de çalacağımız tüm güzel eserleri dinleyicimize ve kıymetli ailesine armağan ediyoruz.

Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Sedat Ucan'dan herhangi bir eser bizlerden istediler. İnşallah güzel bir eser kendileri için dinleteceğiz. Armağanı şöyle aktarmıştı. Öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Bizler de amin diyoruz. Mesajının devamında şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, Filistin'de direnen tüm mücahitlere, arkadaşım Kezibana, Nadire ablaya, Zeynep ablaya, Semra ablaya gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Rukiye Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bizler de çalacağımız güzel eserleri kendilerine armağan ediyoruz. Evet değerli dostlar, Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Hayırlı günler demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sizden Hasan Dursun'dan Nefsim Sen Ölmezsin eseğini istiyorum. Bingöl halkına ve size gelsin, selamete kalın inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz. Murat Yaman'dan Bir Gün Gelir eserini dinleyelim. Dönüşünde devam ediyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Sedat Uçan'dan olacak. Gel efendime seni dinleyeceğiz ara bağlantıda. Rukiye Hanım bizlerden, Sedat Uçan'dan herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de güzel bir eserini sıraya bıraktık. Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Hemen gelen mesajlarımızla devam edelim. Şanlıurfa'dan İrem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı programlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Özlem Ajans'tan bir eser istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Diyarbakır'dan Elif Rana adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizlerden Ammar Acarlıoğlu'ndan Kavgalara Meydan eserini istiyorum. Bu eser sizlerle Aksi FM çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam.

ve Ekiz'deki kız medresesine gelsin. Ayrıca özel bir çocuğum var, dua istiyoruz demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Emine Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Şanlıurfa'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Sedat Uçan'dan güzel bir eseri geride bıraktık. Sırada Hasan Dursun olacak. Nefsime Seni dinleyeceğiz. Bingöl'den Beytullah adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Elin bir trafik kazası sonrası 10 gündür Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan amcam Ramazan Elçi için dualarınızı bekliyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Rabbim sevdiklerine bağışlasın. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Ayrıca dinleyicimiz bizlerden Hicabi Karakuş'tan bir eser istemişlerdi. Maalesef istemiş olduğu sanatçının eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki eserlerimiz bizden de kendilerine armağanımız

Adana'dan İzzettin Baykal adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Adil Avaş'tan Koşun Çocuklar eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize. İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağteki, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat FM ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Anarız her nefeste aşk ile yaradanı anarız. Edeb erkana bağlıdır. Şanlıurfa'dan Merve Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlerden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eser tüm sevdiklerime, sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Selametle kalın demişler. Merve Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan güzel bir eser dinletmiştik. Sıradaki güzel eserlerimiz bizden sizlere armağan olsun.

Hasan Dursun'dan güzel bir eser dinleyelim. Öncesinde iletişim hattımızı bir kez daha aktaralım. Değerli dostlar, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 no'lu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Şu an saatlerimiz 10.50'yi göstermekte. İlk saatimizi neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Güzel bir eserle birlikteliğimize devam edeceğiz. Kızıltepe'den Esra Hanım bizlerden "Müslüman Bu Ne Cemaat" eserini istemişlerdi. Bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer veriyoruz. 0552-334-93-70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımızı Aksi FM'de gerçekleştiriyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim.

Diyarbakır'dan Rıdvan adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selam olsun iyi insanlara, selam olsun Filistin'e, Lübnan'a, İran'a selam olsun. Dava uğrunda davasından vazgeçmeyenlere selam olsun. Diyarbakır'a demişler, selam ve dua ile kalın. Ve kaleminden güzel bir söz de bizlerle paylaşmışlar, iyi insanlı olmak adında. İyilerle yürüyün çünkü insan zamanla yanındakine benzer. Temiz kalmak istiyorsan temiz insanlarla dur. İnsan rengini çevresinden alır. Kiminle sustuğun, kiminle güldüğün belliyse kim olduğun bellidir. İyiler çoğalsın diye değil, kirlenmemek için iyilerle birlikte olun. Paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Batman'dan Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar sevgili Aksu FM ailesi. Teşekkür ediyoruz. Bazı sesler kulağa değil doğrudan kalbe dokunur. Ezgileriniz kalplerden çıkıp kalplere dokunuyor. Allah razı olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınızla bizleri memnun ettiniz. Mesajının devamında sıradaki ilahiyi canım anneme, babama ve kıymetli kardeşlerime armağan etmek istiyorum. Rabbim ailelerimizin muhabbetini daim, hanelerimizi daim huzurlu eylesin. Anne babalarımıza sağlık ve hayırlı ömürler, kardeşlerimize de sevgi ve bereket nasip etsin. Tüm dinleyenlerin dualarını kabul eylesin demişler. Bu güzel dualarına amin diyoruz. Meryem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki güzel ilahilerimiz, ezgilerimiz bizden de kendisine ve tüm sevdiklerine armağan

Safiye Berah Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim demişler. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bizlere armağan etmişler Zeynep Abla'ya. Ve tüm değerli Aksi FM sunucularına sevgilerimle armağan ediyorum demişler. Rabbim hepinizden razı olsun, yar ve yardımcınız olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ayrıca kızım Meryem Gökçe'ye, arkadaşım Mina'ya, anneme, Filistin halkına, İslam ümmetinin onuru için mücadele eden tüm mücahitlere armağan ediyorum. Son olarak selam ve dua ile kalın demişler. Güzel mesajlarından ötürü Safiye Berah Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de özel de kendisine. Minik kızı Meryem Gökçe'ye ve kıymetli annesine armağan ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kurup solan sen olursun. Bir kez daha paylaşmak istiyorum. İhmal ettiğin ve ilgilenmediğin her şey kuruyup solar. Yalnız Kur'an hariç, onu ihmal edersen kuruyup solan sen olursun. Malik bin Dinar'ın dualarından biri şuydu: Allah'ım sen salihleri ıslah ettin, bizi de ıslah et ki salihlerden olalım. Bu güzel paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, devam ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Sıradaki ilahi tüm Müslümanlara ve hicreti olan değerli abilerime. Ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

da bizim çocuklar. Koşun çocuklar koşun, bugün bayram diyorlar. Şenlikler daha çıkmış, orada bizim çocuklar.

Gaza şeridinde belki kopar kafanız, kollarınız kırılır. O berrak kanınıza tek yol İslam yazar.

Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Adil Avaz'dan Koşun Çocuklar eserini dinledik. Sıradaki eserimiz yine Dava İslami eseri olacak. Şanlıurfa'dan Emine Polat Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer veriyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimizle sizlerle birlikteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Gelen mesajlarımız var. Hemen devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Fuat ve Fadile Kınay kardeşler bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini İlahisi'ni çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, dedemiz Reşit'e, anneannemiz Belma'ya, yanımızda olan ninem Halide'ye, yengem Fatime'ye, Halime yengemize, amcalarımız Şeyh Musa, Ramazan'a, Kemalettin'e ve sizlerle Aksi FM ailesine, Çare FM ailesine, dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bizlerle bir hadisi şerif paylaşmışlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan Deli Deli Oldum eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Hikmet Şahin ve özelde minik Yusuf Selahaddin armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu eseri yer vereceğiz. Evet, güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Muhabbetname'de birlikte elimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Hasan Bayar'dan Deli Oldum eseri olacak. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizlerden Abdullah Akbulak'tan Çağırıram Dost eserini istiyorum. Bu eser sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında bilmelisiniz ki sesiniz boşlukta kaybolan bir seda değil, uzakların yalnızlığına sızan kırık kalpleri onaran ilahi bir dokunuştur. Kelamınız daim olsun. Son olarak selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel mesajınızdan ötürü. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu güzel esere yer vereceğiz.
1: Sabır şükür özümüz, tatlı dildir hep sözümüz. Hakka döne.
0: Şanlıurfa'dan Abdülvahap adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu an yolculuk yapıyorum, sizi dinlemekteyim demişler. Hayırlı yolculuklar. Sıradaki parçayı İkizce Medresesi'ne, Recep Seyda'ya, Abdullah Zengin'e, İbrahim Güven'e, Umut Kervanı çalışanlarına ve Hamur Kesen Medresesi'ne gelsin. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, sizler de Allah'a emanet olun. Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri çok değerli arkadaşlar armağan ediyorum, selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Sırada Abdullah Akbulak olacak. Çağırıram Dost eserini dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. Kurbanım gel, kurbanım gel, kurbanım. Bismillah Nuriye ikinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehit Resul eserini rica edecektim. Eseri özelde hürmetle ellerinden öptüğüm ve selamlarımı gönderdiğim Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lami ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çare FM ailesine ve tüm Yusufi abilere ve ailelerine, gurbette ve muhaceratta bulunanlara, peygamber aşıklarına, şehit ailelerine, özelde Rukiye Gezer ablamıza, tüm dinleyicilerimize, anneme, babama ve tüm Müslümanlara gelsin Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ahlakın güzelliği, rızkın helali, dünyanın saadeti, ahiretin cenneti, Peygamber Efendimizin bereketi ve şefaati bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun demişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Batman'dan Leyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Fadıl Aydın'dan ey sevgili eserini istiyorum. Bu eseri kıymetli aileme armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Kayseri'den Ayşegül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Murat Belen'den Aşkınla Yanmak gezgisini istiyorum. Abim seni çok seviyorum, beni unutma demişler. Ayşegül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah. Abdullah Akbulak'tan güzel bir eser dinleyelim. Çağırıram Dost eseri. Buyurun efendim.

Abdullah Akkulak'tan Güzel Bir Eser dinledik. Sıradaki eserimiz Şehit Resul eseri olacak. Bismil'den Nuriye II. adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Kendileri için birazdan yer vereceğiz. Diyarbakır Pembeviran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan Ninem Fatime, Ninem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Muz İsmail, amcalarım Ramazan Kemalettin Necmettin, son olarak Edirne'de olan Ninem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas ve Seyfülislam armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yine Pembeviran Köyü'nden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli ninelerim Fatime ve Halide'ye, hicrete bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmettin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme ve babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Fatime Hanım, Allah razı olsun. Bizler de selam ve muhabbetlerimizi sizlere gönderiyoruz. Hayri Nisa Hanım Batman'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Nurullah Kuray'dan herhangi bir eser istiyorum. Eser yanımda olan anneme, babama, kız kardeşlerime, ayrıca Aksefem ailesine ve çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli gönül dostları 0552 334 93 70 no'lu numaradan varsa son mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eseri olacak. Ayşe Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son eser olarak yer vereceğiz. Gelen son mesajlarınızı aktaralım. Diyarbakır'dan Saliha Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sıradaki tüm eserleri İslam alemine armağan ediyorum. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Batman'dan Rüveyda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim aileme ve sizlerle Aksi FM çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun. Allah sizlerden razı olsun demişler. Teşekkür ediyoruz cümlemizden inşallah. Batman'dan Eda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizlerden Hamas marşlarından bir eser istiyorum. Eser başta şu an direnişte olan Filistin'de mücadele veren Müslüman kardeşlerime gelsin. Ayrıca Aksi FM dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Maalesef programımızın sonuna geldiğimiz için son eserimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Derdine derman olur gel. Son bir mesajımız daha var. Hemen aktaralım. Van'dan Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Maher Zayin'den herhangi bir eser istiyorum. Eser çok sevdiğim anneme, babama, canım aileme gelsin. Ayrıca tüm dinleyicilere gelsin. Tüm radyo çalışanlarına gelsin. Dualarla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derdine derman olur gel kurbanım. Evet değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duası ile hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

annem. Göz bebeğindim annem. Artık değil ki yoksun yanımda, yoksun yanımda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

Çünkü bırakmışsın gözyaşlı annene. Sakın ağlama dayı Yusuf'una demişsin. Zulüm biter ah dayı, ıslat yakın demişsin. Yürek dayanmaz buna, kurban sana Yusuf'u. Seni sürgün ettiler uzaklara, kopardılar uslatı yüreğimden. Söyleyin ey canlar, söyleyin o diyarlara. Kan akıyor ağlayan gözlerimden, kan akıyor ağlayan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öyle, şimdi öğle namazı vakti.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Güzel şehrim, büyük radyosu.
2: ضربناها اول مره وهي نرجعنا وعدنا الكره اقصفهم واطلعهم برا.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
1: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ellerimiz açık, boynumuz bükük, sana teslimiz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Körfez'de gerilim devam ediyor. İran'ın son teklifi ABD'yi tatmin etmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin ateşkes müzakereleri kapsamında ABD'ye ilettiği teklif Trump'ı memnun etmedi. İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "İran bizimle oyun oynuyor" ifadesini kullandı.
1: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında, "İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor. Oyala, oyala, oyala" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak, İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği, İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu.
0: Trump öyle diyor, İran'dan buna cevap var. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın teklifine karşı verdiği cevap hakkında konuştu. Trump'ı mutlu etmek için plan yapmadıklarını belirten Bekai, "Tarih ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" uyarısında bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran'dan tarihi direniş vurgusu yaptı. İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde etti. Milattan önce 53 yılında General Surena'nın Karaya Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini asimetrik bir zaferle yenilgiye uğrattı. Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş, Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekai, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlara tekerrürden ibarettir" dedi. İran basını da Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre, ABD'nin teklifini teslimiyet olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulundu. Yarı resmi Tazlim Haber Ajansı ise İran'ın yanıtında ABD'yi deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor" açıklamasında bulundu.
0: Lübnan'la devam ediyoruz. Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarında kullandığı gelişmiş kamikaze İHA taktikleri işgal ordusunda büyük paniğe yol açtı. Direniş güçlerinin yayınladığı görüntülerde işgalcilerin sığınacak yer aradığı, gelişmiş savunma sistemlerinin ise etkisiz kaldığı görüldü.
1: Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hassas operasyonlar, işgal ordusunun güvenlik ve teknoloji üstünlüğü iddialarını ciddi biçimde sarstı. Hizbullah tarafından yayınlanan görüntülerde direniş savaşçılarının işgal askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da Kuzey Cephesi'nin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu.
0: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı çevresine savaş gemisi gönderme kararına tepki gösterdi. Söz konusu ülkeleri uyaran Garibabadi, Hürmüz'de ABD'ye destek çıkan gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını vurguladı.
1: Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Orta Doğu'ya sevk ediyor. Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere'yi ve Fransa'yı sert bir dille uyardı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz'ü askerileştirmek anlamına geldiğini vurguladı. Bölgedeki güvensizliğin kaynağının hukuka aykırı güç kullanımı, kıyıdaş devletlerin tehdit edilmesi ve deniz ablukası olduğunu ifade eden Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı güçlerin mülkü olmadığını söyledi. İranlı yetkili, Fransa, İngiltere ya da herhangi bir ülkenin savaş gemilerinin ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı girişimlerine eşlik etmek amacıyla bölgede bulunmasının İran Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve kararlı yanıtıyla karşılaşacağını kaydetti.
0: Şimdi de Filistin'e gidiyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi çeteler, Filistinli çocukların futbol oynadığı köy sahasına girerek onları engelledi. Yahudi çeteler çocukların top oynamalarını engellemek için önlerine geçerek İbranice sloganlar attı. Filistinli çocuklarsa saha kenarında beklemek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların sağ kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
0: İş gündemle devam ediyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne götürüldü.
1: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti.
0: Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla son dönemde ard arda infaz düzenlemeleri yapılmasına rağmen tablo değişmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 verilerine göre ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı 420.798'e ulaştı.
1: Türkiye'de cezaevlerinde maksimum doluluk oranı yaşanıyor. Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük son önemli adımlar da fayda etmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 420.798 kişi bulunuyor. Cezaevlerindeki 118.190'ı açık ceza infaz kurumlarında, 302.608'i ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bu kişilerin 357.283'ünü hükümlüler, 63.515'ini ise tutuklular oluşturuyor. Cezaevlerinde 339.706 erkek, 16.284 kadın ve 1.293 çocuk hükümlü bulunuyor. Böylece toplam hükümlü sayısı 357.283 olarak kayıtlara geçti. Tutuklu statüsündeki kişi sayısı ise 63.515 oldu. Tutukluların 56.177'si erkek, 3.951'i kadın, 3.387'si ise çocuklardan oluştu. Cezaevlerindeki çocuk hükümlü ve tutuklu sayısı toplamda 4.680'e ulaştı. Adalet Bakanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli denetimli serbestlik istatistiklerine göre denetim ve takibi yapılan toplam yükümlü sayısı 494.692 oldu. Bu kişilerin 232.966'sı denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kapsamında yer alırken 126.073 kişi adli kontrol kapsamında takip ediliyor.
0: Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek.
1: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe komisyonuyla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
0: İçişleri Bakanlığı 24 ilde vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen şebekeye yönelik bir operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
1: İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 24 ilde dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada kimi yakalanan şüphelilerin vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Kimi şüphelilerin de yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek iş bulma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
0: Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları bağımlı olma, hür ol sloganıyla kent genelinde uyuşturucuya karşı farkındalık çalışması başlattı. Stand, pankart ve afişlerle sürdürülen çalışmalar kapsamında 17 Mayıs Pazar günü saat 18'de Diyarbakır'da yürüyüş düzenlenecek.
1: Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bağımlı olma, hür ol sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında partili gençler Diyarbakır'ın birçok noktasında standlar açarak vatandaşlara el broşürleri dağıttı. Kendimize zulmetmektir. Çalışmalar kapsamında Diyarbakırlılarla birebir temas kuran gençlik kolları üyeleri özellikle halkı tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Kentin işlek noktalarında kurulan standlarda bağımlılığın bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekildi. Öte yandan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran araçların görebileceği şekilde bağımlı olma, hür ol yazılı pankart açan gençler, sürücüler ve vatandaşlar nezdinde de farkındalık oluşturmayı hedefledi. Konuyu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, uyuşturucunun toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.
2: Madde bağımlılığına dikkat çekme adına farkındalık çalışmaları yapıyor. Bizler de Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Diyarbakır Merkez 4 ilçemizde stand çalışmamızla beraber halkımızı bilinçlendirici el broşürleri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Diyarbakır Ulu Camii yerleşkesinde düzenleyeceğimiz yürüyüş programıyla beraber Hazreti Süleyman yerleşkesinde ise basın açıklamasıyla bitireceğiz. Maddeye değil hayata bağlan sloganıyla bağımlı değil hür ol diyerek yola çıktık.
0: Şimdi de Mersin'e gidiyoruz. Sırada sosyal içerikli bir haberimiz var. Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelir mağdur aileler ve öğrenciler için kullanılacak.
1: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesi vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Yetim, öksüz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi aileler yararına gerçekleştirilen kermeste ev yemeklerinden el işi ürünlerine, giyimden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün alıcıların beğenisine sunuldu. Kermeste alışveriş yapan Mersinliler, organizasyonun toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederken, elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının anlamlı olduğunu belirttiler.
3: Bu kardeşlerimizin katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok olumlu buluyorum. Olması gereken de budur. Sivil toplum örgütlerinin vazifelerinden birisi de budur. Toplum yararına faydalı şeylerde bulunmak.
4: İhtiyaç sahibi olan aileler var, toplum var. Ondan sonra yetimler var. Ondan sonra öğrenciler var, medrese öğrencileri var. Biz istiyoruz bu çalışmaların imkan varsa 3 ayda bir yapılmasını talep ediyoruz. Yani Allah kendilerinden razı olsun. Yaptıkları şey güzel bir şeydi.
1: Mersinliler insanların birbirine destek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek kermese faydalarının dokunması amacıyla etkinlikte bulunduklarını söylediler. Mersin Umut Kervanı Dernek Başkanı Ömer Ramazan Soy her yıl düzenledikleri kermesin bu yılda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
5: Mağdur ailelerimiz ve öğrencilerimiz yararına bu kermesi düzenliyoruz. İnşallah buradan elde edileceğimiz geliri onlara bağışta bulunacağız. Kermesimizde tantuniden ev yemeklerine, el işi ürünlerinden, züccaciye ürünlerine, kıyafetlerden, çocuk ürünlerine kadar birçok çeşidimiz mevcuttur. Elhamdülillah bunların hepsini halkımızın istifadesine sunulmuş durumdayız. Halkımız tarafından ciddi rağbet görüyor. Halkımızdan da razıyız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buradan yapacağınız her alışveriş bir mağdur aileye inşallah umut olacak. Onların bir ihtiyacını giderecek. Bu vesileyle siz hem evinizin ihtiyacını karşılayacaksınız hem de bir mağdurun ihtiyacını gidermiş olacaksınız. Sizi bu hayra davet ediyoruz.
0: Son zamanlarda yağan yağmur İstanbul barajlarını tam kapasite dolduramadı. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını paylaştı. Geçen yılın Mayıs ayına göre barajların doluluk oranı geriledi.
1: İstanbul'da bahar yağmurlarının ardından gözler kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara çevrildi. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'daki baraj doluluk oranları yükseliş eğilimini sürdürse de istenilen seviyelere ulaşmış değil. Son güncel verilere göre 10 Mayıs itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %72,02 seviyesine ulaştı. İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te %79,93 seviyelerinde seyretmişti. İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların durumuna gelince Elmalı Barajı 95,83 doluluk oranı ile birinci sırada geliyor. Onu %95,81 ile Ömerli, %91,76 ile Darlık Barajı takip ediyor. Doluluk oranı en düşük olan barajsa %43,5 ile Istırancalar oldu. Onu %45,45 ile Sazlıdere ve %56,11 Büyükçekmece Barajı oldu. İSKİ, İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan diğer barajların güncel doluluk oranları şu şekilde paylaştı. Alibey Barajı %66,63, Terkos Barajı %59,08, Kazandere Barajı %58,7. Pabuçdere Barajı %58,91. Barajlardaki doluluk oranları her ne kadar yüksek seyretse de İSKİ yetkilileri sürdürülebilir su yönetimi için İstanbulluları su tasarrufuna davet ediyor.
6: Artuklu'da ağır tonajlı araçlara saat sınırlaması. Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Artuklu ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik önemli bir karar aldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Artuklu ilçe merkezinden transit geçiş yapan ağır tonajlı araçların belirli saatlerde şehir merkezine girişine kısıtlama getirildi. Buna göre ağır vasıta araçları sabah saat 7 ile 9 saatleri arasında, akşamsa 16 ile 18 saatleri arasında ilçe merkezinden geçiş yapamayacak. Kararın özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla alındığı belirtildi. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen saat aralıklarına dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini, ayrıca uygulamaya ilişkin trafik işaret ve yönlendirmelerinin ilgili kurumlar tarafından yapılacağı bildirildi.
7: Cemre FM Haber sona erdi.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra haberci gelip Yusuf'un gömleğini yüzüne sürünce Yakup yeniden görmeye başladı. Dedi ki, ben size Allah'tan sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim? Oğulları dedi ki, ey babamız, günahlarımızdan dolayı bizim için bağışlanma dile. Çünkü biz gerçekten suçlular idik. Yakup dedi ki, sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. O gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna çıktıklarında, Yusuf anne ve babasını bağrına basmış ve Allah'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin demişti. Yusuf annesini ve babasını tahtına oturttu. Onlar da onu selamlamak için şükür secdesine vardılar. Bu durum karşısında Yusuf şöyle dedi. Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçek yaptı. Nitekim Rabbim beni hapishaneden çıkarırken ve şeytan kardeşlerimle aramı açtıktan sonra sizi çölden çıkarıp bana kavuştururken bana hep ihsanda bulunmuştur. Gerçekten Rabbim dilediği şeyi çok ince düzenleyendir. Çünkü o çok iyi bilen, çok bilge olandır. Ey Rabbim! Sen bana iktidar verdin ve olayları yorumlamayı öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünyada da, ahirette de benim koruyucumsun. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybile ilgili haberlerdendir. Onlar Yusuf'a karşı planlar yapmak üzere görüş birliğine vardıklarında sen onların yanlarında değildin. Sen ne kadar istesen de insanların çoğu yine de inanacak değildir. Oysa sen buna karşılık onlardan herhangi bir karşılık da istemiyorsun. O Kur'an alemler için bir uyarıdan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde inanmak için nice deliller vardır. Buna rağmen onlar bunların yanından aldırış etmeden geçer giderler. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan inanmazlar. Onlar Allah'tan kuşatıcı bir azabın kendilerine gelmesinden veya kıyametin farkına varmadan ansızın kopmasından güvende midirler? De ki, İşte benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar, insanları Allah'ın yoluna basiret üzere çağırıyoruz. Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce de kentler halkından, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını elçi olarak göndermedik. Onlar kendilerinden öncekilerin başlarına neler geldiğini görmek için hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Ahiret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O elçiler sonunda ümitlerini kesip yalanlandıklarını anlayınca yardımımız kendilerine ulaşmış ve böylece dilediklerimiz kurtulmuştur. Ama cezamız suçlular topluluğundan geri çevrilmemiştir. Andolsun ki elçilerin kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an

İnsan tarafından uydurulmuş olan bir söz değildir. O, kendinden önceki kitapları onaylayan, her şeyi açıklayan, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitaptır. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Buna rağmen insanların çoğu inanmazlar. Allah, direkler olmadan görmekte olduğunuz gökleri yükselten, sonra arşa hükümran olan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların her biri belirlenmiş olan bir süreye göre akıp gider. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için var olan her şeyi yönetmekte ve ayetlerini ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. Yeryüzünü yayan, orada sabit dağlar ve ırmaklar var eden, orada her türlü üründen çift çift yaratan ve gündüzü geceyle örten O'dur. Bütün bunlarda düşünen bir toplum için nice deliller vardır.

ecel yastığına koyunca başın, dökülür gözünden kan ile yaşın. İman Kur'an olur senin yoldaşın, Azra ile canın.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

ay ışığı çizmiş çocuk. Alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini. Ve daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını. Esirgenmiş düşleri yazacaksın.

bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Steak Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli gönül dostları, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha yeniden sizlerle beraberiz. Efendim sizleri selamların en güzeli olan Şanı Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet değerli dostlar, İstek Saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek programımız birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları sevdiklerinize, dinleyicilerimize armağan edebilirsiniz.

Evet değerli dostlar, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Efendim bildiğiniz gibi yayınımız 10 ortak radyo ile birlikte devam ediyor. Farklılığın güzel olduğunu düşünerek hafta içi her gün farklı bir şehirde bulunan kardeş radyomuz ile İstek Saati programımız yapılıyor. Hem işte programımızın yapıldığı illerimiz Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize misafiriz. Efendim bugün 11 Mayıs Pazartesi günü, güzel bir günden, sıcakların yavaş yavaş hissedildiği bir günden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. İstek Saati programımız başlıyor inşallah. Evet değerli dostlar, inşallah ilk eserimizle programımıza başlayalım. İlk eseri bizler sizler için belirledik. Ensar kardeşlerden Allah'ım Derim eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından programımız devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında WhatsApp üzerinden bizlere mesajlar göndermeye başlayabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Haber dostlar, güzel bir eserin ardından bir iteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Efendim WhatsApp'tan bizlere ulaşabilir, mesajlar gönderebilirsiniz. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Selamünaleyküm demişler. Ben Hazro'dan Miryan. Öncelikle gönüllere şifa olan bu güzel yayında bizleri buluşturduğunuz için Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu güzel günü ilahi vezgiler daha anlamlı kılıyorsunuz. Aldığımız her nefesin şükür, attığımız her adımın bir tefekkür olması duası ile sıradaki eserleri siz değerli ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine çok sevdiğim Dilan, Nurdeniz, Büşra, Sema, Nurşen ablalarıma, canım kardeşim Nisa ve Zeynep'e ve dualarında bizleri de unutmayan tüm mümin kardeşlerime hediye ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Selam ve dua ile Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demişler.

Esselamu Aleyküm demişler. Gaziantep'ten Hafsa kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Şu anda fıstık bahçesinde çalışırken bile radyoyu cebimde taşıyorum. Grup Ümmet'ten Hikmet Kıyançiçek'in seslendirdiği Şehit Şafii eserini istiyorum. Bu güzel eseri tüm radyo çalışanlarına, sevgili anne babama ve Müslüman kardeşlerimize hediye ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Hafsa kardeşimizin bizlerden istemiş olduğu Hikmet Kıyançiçek'in seslendirdiği Şehit Şafii eserini dinleyeceğiz. Ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp hattından bizlere mesajlar gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Şu an sesimin ulaştığı tüm şehirlerdeki kardeşlerim bir dakikalığına da olsa telefonlarını alıp halkımızın radyosu olan Çağrı FM'e İstek Saati programımıza mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Programımızın anlık olarak canlı bir şekilde yayınlanan diğer programlarım, diğer radyolar, Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM.

Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe bizlere ulaşmış efendim. Grup Hacegan'dan İlle Namaz eserini çalmanızı istiyorum. Kıymetli eşim, dava yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Ayşe, Musab, Hifanur, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Lübnan, İran ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim için armağan ediyorum. Ortak yayın dinleyicileri ve çalışanlarına da armağan olsun. Selametle kalın, Allah'a emanet olun demişler. Güneşine bak, sen ruhunu bu Hazreti Ömer, kız kardeşinin evinde duyduğu Taha suresinin ilk 14 ayetinden derinden etkilenerek Müslüman olmuştur. Özellikle kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl. Sadakallahu azim. Taha suresinin 14. ayet mealini paylaşmış kardeşimiz bizimle. Selamünaleyküm demişler. İstanbul'dan Nuray kardeşimiz bizlere ulaşmış. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini istiyorum. Kızlarım Betül ve Büşra Nur'a, eşime, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan olsun, dua eder, dua beklerim demişler. Efendim inşallah bir eser arası daha verelim. Şehit Aytaç Baran'dan Yusuf olan eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet dostlar, saatlerimiz 14.34'ü göstermekte. Güzel bir eser dinledik. Eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Efendim, programlarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Şeyh Selahattin eserini istiyoruz. Adım Ahmet Hamdullah. Diyarbakır'dan yazıyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun demişler. Selamünaleyküm demişler. Kayseri'den Mehmet Şükrü benzin bizlere ulaşmış. Allah'ım İslam ümmetini sarsılmaz bir ittifak ve vahdet içinde birleştir. Gazze'deki zulmü bu birlik eliyle durdur. Zalim İsrail ve destekçilerine kahrınla ile şafımızı, safımızı muzaffer, düşmanlarımızı darmadağın et. Amin, amin, amin diyoruz.

Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Melek kardeşimiz. Bizlere ulaşmış sıradaki eserleri anneme, babama, kardeşlerime, tüm Müslümanlara, Yusuf'u, abilerimize armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Ecrin Musab Şanlı'dan Hali Ömer eserini istiyorum. Dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma hepsinin ellerinden öperek armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Allah'ım ben nefsime çok zulmettiğim günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Katında beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhamet edensin.

Değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına bir eser arası daha verelim inşallah. Musab Şanlı'dan Hali Ömer eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp hattına mesajlar göndermeye devam edebilirsiniz.

Evet değerli dostlar, efendim güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Zübeyde kardeşimiz bizlere ulaşmış. Salih Gül'den Yusuf'un eserini istiyorum. Aileme, tüm dinleyicilere, peygamber aşıklarına, ortak radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler Mardin'den Ramazan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Sıradaki eseri Cemre FM ve ortak radyo dinleyicilerine, çalışanlarına gelsin. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler efendim. Günah.

Selamünaleyküm demişler. Mardin'den İsmail bizlere ulaşmış efendim. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini istiyorum demişler. Tüm dinleyicilere, tüm Müslümanlara gelsin. Dua eder, dua beklerim demişler efendim. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Ender Tekin'den Dara Düşürme eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Öner dostlar, halkı halka çağıran radyoda Çağrı FM'desiniz. Efendim saatlerimiz 14.58'i göstermekte ve güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz aynı güzellikte devam ediyor inşallah. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp numaramıza mesajlarınız geliyor. Allah razı olsun. Her yerden katılımınızı görüyorum. Gaziantep'ten, Bursa'dan, Adana'dan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den mesajlar geliyor. Allah razı olsun hepinizden. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Allah razı olsun. Bana Derviş Baba parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demişler. MS hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim Şafi ismi hürmetine şifa nasip etsin inşallah kardeşimize. Emrullah Ercan kardeşimiz. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisinizdir demişler. Allah razı olsun. Abdullah Sevinçkan bizlere ulaşmış efendim. Sevda alayım ben eserini, ricamdır.

yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk. Anlı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini. Ve daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler. Çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını. Esirgenmiş düşleri yazacaksın.

sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarına esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerimi de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın bunları, değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altına, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler. Utanır be çocuk, bir gün utanır elbet. Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır ve dilsiz olma hainlikler karşısında. Bunları yazacaksın, değil mi?

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

Zamanın Sesi 26. Bölüm. Yanan bir yüreğin feryadıydı bu. Dere boyundan geliyordu. Bu sefer yangın sularda başlamışa benziyordu. Hem de Nur Deresi'nin her zaman sakin ve duru akan sularında. Feryat, delikanlılık çağına gelmiş bir çocuğun ağzından çıkmasına rağmen Nurs'un inilmesi çıkılmasından daha zor olan basamaksız dik yokuşlarından zorlukla çıktığı için ikinci feryat birinciye yetişti ve Karınç Dağı'nın çıplak yamaçlarında ikisi birden

Bunu duyunca şaşkınlıkları daha da arttı. Telaşla kalktılar ve dereye doğru koştular. Ama gözyaşları onlardan daha hızlı akmış, onlar dereye varmadan damlalar yere ulaşmıştı. Matem daha felaketi görmeden başlamıştı. Derenin en derin yerine geldiklerinde Ubeyd'i omuzlarına kadar suyun içine girmiş kas katı dururken buldular. Ellerinin üzerinde akşam kızıllığının suya aksedişini andıran alev renkli bir akıntı vardı. Fakat o bakışlarını Karınç Dağı'nın zirvesine bağlamış, bağırmamak için dudaklarını ısırıyor, dişlerini sıkıyordu. Koşuşan kadınlar onu bu halde görünce donup kaldılar. Sabit bir nazarla uzun uzun bakmasına rağmen bu hale bir mana veremeyen Nuriye Hanım dereye iyice yaklaştı ve suya doğru eğilerek tekrar baktı. Suyun üzerinde akıntıya doğru dalgalanan kırmızı desenli kumaşı görünce irkildi. Dürriye'nin entarisi bu. Ancak gizli bir inleyiş halinde çıkan bu içli ses onun ruh dünyasında şiddetli bir şekilde yankılanmış gibi hıçkırdı. Bakışları dağın zirvesinde o zaman çözülen Ubeyd biraz daha kıyıya çıkınca annesinin ağırlığını kollarında hissetti ve kuvvetle kaldırdı. O zamana kadar hala ne olduğunu yeni fark eden Nuriye Hanım elin bir feryat kopardı ve olduğu yere yığılıp kaldı. Bu feryat bir anda bütün vadiyi doldurdu. Ağacını, otunu, çiçeğini, yaprağını kaybederek çıplaklaşmış dağlar evladını kaybeden bir annenin bu içli sesine kendi acılarını katarak yansıttılar. Dağların yıllanmış acılarını yüklenince bir kat daha alevlenen feryat, Nurs Vadisi'ni defalarca çınlattı ve her an yanmaya hazır bekleyen yürekleri dağlayarak hareketlendirdi. O zaman vadinin binbir yerinde bin telaşlı ve heyecanlı koşuşmalar başladı. Kimi bahçede işini, kimi ocakta aşını bıraktı ve hemen hemen bütün Nurs ahalisi birkaç dakika içinde dere boyuna birikti. Ama bütün cihan da toplansa yapılacak bir şey yoktu artık. Kaderin küçük bir sürpriziyle bir ömür daha bitmiş, Übeyd'in annesi Duriye Hanım ebedi aleme intikal etmişti. Kadınlar cesedi eve taşırken kalanlar Übeyd'in etrafını sardılar. ''Nasıl oldu?'' dediler. Übeyd soruyu duyduğu halde önce cevap veremedi. Boş bakışlarla bir müddet etrafını süzerek derin derin nefes aldı, sonra da ''Her şey bir anda olup bitti'' diyerek anlatmaya başladı. Namaz vakti yakındı. Abdest almak için deriye indi. Ayağı kayıp düşmüş olmalı. Düşerken feryat figan etmedi. Ben suyun sesine koştum ama kurtaramadım. Allah rahmet eylesin. Amin. Toplu bir nida halini alan bu niyazdan sonra herkes susmuştu. Su sesi de olmasa vadi derin ve elin bir sessizlik kaplayacaktı ama Nur'da su sesi hiç eksik olmazdı. Orada her şey sussa su susmazdı. Vadi yine su sesine kalmak üzereydi. Dereden daha hızlı ve hazin akan yaşlı gözlerle boşluğu seyreden Nuriye Hanım buna fırsat vermedi. Şimdi onun en çok istediği şey can alıp yürek yakan bu sesin susmasıydı. Onun için kendine geldikten sonra köylülerin sustuğunu fark edince o başladı. Ak bakalım Nurs Deresi. Söyle yine yas dindirmez, söz dinlemez, laf anlamaz sözlerini. Çünkü bu yılda aldın kurbanını. Her evlat canıdır anasının. O ise hem ana hem evlattı. Evladının gözü önünde canını aldın ve anacığını ağlattın. Benim gözyaşım sessiz akar. Ama bir gün gelir senin de sesin kesilir. Donup kıpırdayamadığın, yanıp varlığını koruyamadığın, şeklini şemalini kaybettiğin günleri de görürüz. Göz pınarıma kan doldurdun. Yüreğimi parça parça yardın. Senin de gözünün kumu kurur. Üstünde aktığın toprağın şerha şerha yarılır. Bir yudum suya hasret kalıp ömür boyu ağlarsın. Ama bir damla yaş akıtamazsın inşallah. Hızlı hızlı ak bakalım şimdi. Sevinçlisin. Yolunda kurban olduğun kızımı kurban aldın. Senin de bir gün hızın kesilir. Yerlere serilir ayaklar altında sürünürsün de kurtulmak için akacak delik ararsın. Sonra da ya ana yüreği gibi yanık bir toprak tarafından emilirsin ya da ana gönlü gibi derin deryalara karışır, kaybolup gidersin. Nuriye Hanım, hava kararıncaya kadar derenin kenarından ayrılmadı. Takatı yettiği ölçüde, sesli, yetmediği yerde hisli ağıtlar yaktı ve en büyük kızı Dürriye Hanım'ın ardından ağladı.
Havanın karardı.

Yanı fark edince durduğu etrafına bakındı. Hislerini bu karanlık girdaptan kurtarmak istiyormuş gibi silkindi ve hemen doğruldu. Burada dursa, hislerinin, ayrılsa hasretinin ateşiyle cayır cayır yanacağını hissediyordu. Sonunda kurtulmak olsa, o bunu çoktan göze almıştı ama o da mümkün değildi. Kader diye inledi. Bunu hatırlayınca idraki hareketlendi. Derin bir nefes aldı ve kadere teslim olarak teselli bulmaya çalıştı. Tam dönüp eve gideceği sırada durdu. Tekrar dereye döndü. Yumruklaştırdığı elini dereye doğru sallayarak kesik kesik soludu. Onun hiç değilse geriye iki çocuğu kaldı. Ubeyd de, hanım da bize yadigar. Biz onları bağrımıza basarak yanan yüreğimizi soğuturuz. Ama senden geriye o da kalmayacak. Kuruyan yalaklarını, çatlayan topraklarını çakıl taşları dolduracak. Yatağında yeşil bir ot bile bitmeyecek. Söyleyeceğini söylemiş ve öfkesini almış gibi hızla döndüğü sırada fark etti kendisini bekleyen kadınları. Onların bekleyişleri aradan saatlerin geçtiğini, cenazenin kaldırıldığını, artık her şeyin bittiğini gösteriyordu. Kadere rıza şükürdür diye mırıldandı kendi kendine. Sonra kadınların aralarında karıştı. Onlar Nuriye Hanım'ın koluna girdiler ve eve doğru yürüdüler. Çocuklar nerede dedi giderken. Ubeyd sizde, hanım da halasının yanında. Onu da getirin yanıma. Onları kendi ellerimle besleyip büyüteceğim. Onlara annelerinin yokluğunu hissettirmeyeceğim. Hakikaten de öyle yaptı. Yalnız kendisi değil, dayıları, teyzeleri, akrabaları, hatta bütün köylüler onlara kendi evlatlarından daha iyi baktılar. Bir dediklerini iki etmeden gönüllerini hoş tutmaya çalıştılar. Hanım daha küçüktü. Olanların pek farkında değildi ama o günden sonra Ubeyd'in yüzü hiç gülmedi. Ne yaptılarsa onu hayatın içine çekemediler. Onun bu mahzun hali yalnız hane halkını değil bütün hısım, akraba ve köylüleri de üzmeye başlayınca bir gün Mirza Efendi köydeki bütün akrabalarını ve köyün ileri gelenlerini topladı. Aralarında komşu köylerden gelen misafirler de olmasına rağmen Ubeyd'i çağırdı. Oğlum, biliyorsun, anan ölünce yuvanız dağıldı dedi. Biliyorum dedi. O günden beri hiç de yüzün gülmedi. Gülmedi. Biz senin yanımızda kalmanı isteriz ama diğer akrabaların da aynı şeyi istiyorlar. Bu durumda kararı sen vereceksin. Kimin yanında kalmak istersin? Ubeyd, yetişkin bir insan olgunluğuyla kapının dibine yakın bir yere oturdu. Mahzunluğu daha da artan bakışlarını odadakilerin yüzlerinde gezdirdi. Hepsi konuşmuyorlar ama yalvaran bakışlarla Ubeyd'in kendi yanlarında kalmalarını istiyorlardı. Bunu fark edince mahcup bir eda ile gülümsedi. Hepinizden memnunum dedi. Allah razı olsun. Yalnız bu duaya herkes içinden amin dedi ama bekledikleri cevabın bu kadarla bitmemesi gerekiyordu. O yalnız deyip sükutu uzatınca onlar hatırladı. Neden sustun? Ben Seyda'nın yanında kalmak istiyorum. Bu cevap herkesi şaşırttı. Mirza Efendi ise hayretler içerisinde kaldı. Çünkü Ubeyd doğmadan çok önce Said Nurs'tan ayrıldığı ve bir daha dönmediği için Ubeyd onu hiç görmemişti. Hakkında bilgi alabileceği kimse de yoktu. Onun yanında kalmayı istemesinin sebebini anlayamadı. Seyda'nın mı? Evet. İyi ama sen onu hiç görmedin ki. Görmedim ama duydum. Nereden duydun? Dualardan. Ne duası? Anamın ve ninemin dualarında en çok onun adı geçerdi. Ben de onların mırıldanarak yaptıkları bu duaları dinler ve onun gibi olmayı hayal ederdim. Anamın boğulduğu yere ne zaman baksam bana duru yüzlü, buğday benizli, ciddi haliyle bile mütebessim ve nurani bir çehre gülümser. O Seyda'nın çehresi olmalı. Ben onun yanına gideceğim. Mirza Efendi'nin göz pınarları yine tamamen doldu ama dışarıya damla sızdırmadı. Halbuki Ubeyd'in bu sözlerini diğer odada duyan Nuriye Hanım ve yanındakiler çoktan ağlamaya başlamışlardı. O taraftaki sızlanmaların yükseldiğini hisseden Mirza Efendi toparlandı. Ama oğlum, seni ona kim götürecek? Ben götürürüm. Misafirlerden biriydi bu. Oturduğu yerde bile hemen fark edilecek kadar iri, sağlam ve farklı bir bedene sahipti. Onu da şehire giderken konaklayan yolculardan biri zannettikleri için diğerleriyle birlikte ağırlamışlardı. Hakkında herhangi bir şey sormamışlardı. Odada böyle ciddi konu konuşulduğu için o da herhangi bir şey söyleyememişti. Ubeyd'in götürebileceğini söyleyince
Bütün gözler ona döndü. İçlerinde onu tanıyan pek kimse yoktu. Sadece komşu köyden geldiğini ve Hizan tarafına gittiğini biliyorlardı. ''Sen Seyda'yı tanıyor musun?'' dedi Mirza Efendi. ''Elbette tanıyorum. Nereden tanıyorsun?'' ''Ben onun talebesiyim.'' Onun bahsi geçince herkes susmuş, dikkatle dinlemeye başlamıştı. Mahi başka bir şey söylemeyecekti ama sessizliğin devam etmesi herkesin kendisinden bilgi beklediğini gösteriyordu. Onun için başını eğdi ve anlatmaya başladı. ''Ben yıllardır onun yanındayım. Babamın ısrarıyla bir süre önce köye geldim. Evlendim, işlerimi yoluna koydum. Şimdi tekrar hor hora onun yanına dönüyorum. Buraya sizden ona iyi haberler götürmek için uğramıştım ama kısmette bana kara haber varmış. Ubeyd gelirse onu teselli eder, hem de her yönüyle yetişir. Kendisi bilir.'' Mirza Efendi'nin mecbur kalmış insanların ihtiyatlı tavrıyla söylediği bu serzeniş dolu söz Ubeyd için izin demekti. Hemen kalktı ve hazırlandı. Herkesin elini öperek vedalaştı. Kardeşini kucakladı, sevdi, okşadı. Hissiyatını tamamen doldurarak göz pınarlarına kadar gelen gözyaşlarını yutkunarak içine akıttı ve ağlamaya hazır olan duyguları konuşarak dindirmeyi denedi. ''Gidebiliriz ağabey.'' Mirza Efendi mahzunlaşmış, hisleri düşündüklerini söylemesine fırsat vermemişti. İçinden geçen teklifi onun yapmasını bekleyen köylülerden biri, onun konuşamayacağını anlayınca onların gitmesine mani olmak istercesine ayağa kalktı. ''Gece vakti yola çıkmayın. Bari sabahı bekleyiniz.'' Demir Mahi gülümsedi. Hava karanlık, hane matemliydi. Ama onun gönlü gibi bakışları da mütevekkil ve ışıl ışıldı. Güneşe gitmek için ışığa ihtiyaç yoktur. Herkes onları durdurmaya niyetliydi ama bu doğru sözün karşısına çıkmaya kimse cesaret edemedi. Onlara yol açtılar ve köyün dışına kadar uğurladılar. Demir Mahi'nin son sözü, Mirza Efendi'nin gözyaşı bendini yıkan son darbe olmuştu. İçindeki hasret denizini dalgalandıran bu sözü bir daha tekrar ederken, karanlıktan istifade ederek gözyaşlarını serbest bıraktı. Güneşe gitmek için ışığa ihtiyaç yoktur. Ubeyd için bunların hepsi yeni ve farklı şeylerdi. O zamana kadar köyden dışarıya çıkmadığından dağlar, ovalar, yollar, köyler, kasabalar, hele şehirler onun dünyasına yeni girmeye hazırlanıyorlardı. Ama o bunların hiçbirine ilgi duymadı. Demir Mahi de onun bu hissiyatına göre hareket etti ve yolculuk sırasında küçüklü büyüklü pek çok yerleşim merkezinden geçtikleri halde hiçbirinde kalmadılar. Onlar için tek hedef vardı. Van. Bir ok gibi sağa sola sapmadan dağlardan koşarak Van'a vardılar. Fakat şehir bomboştu. Her şey yerli yerindeydi. Hayatın normal bir şekilde devam ettiği şehrin her halinden belliydi ama görünürlerde pek insan yoktu. Şafakla birlikte canlanan sokaklarda şimdi başıboş kediler ve köpekler dolaşıyordu. Her zaman sabah namazından sonra açılıp yatsıya kadar açık kalan dükkanlar bugün pek açılıp kapanmışa benzemiyordu. Van'ın bu hali Ubeyd'e pek tesir etmedi ama şehri her haliyle çok iyi bilen Demir Mahi bir hayli şaşırdı. Onun için hor hora kadar bekleyemedi ve ilk rastladığı ihtiyara sordu. ''Amca, ne oldu bu şehre? Nerede insanlar?'' İhtiyarın gözleri iyi görmüyor olmalı ki gülümseyerek onlara baktı ve yabancı olup olmadıklarını anlamaya çalıştı. Ama güneşe karşı oturduğu için gözleri kamaşınca elini siper ederek tekrar baktı. ''Haberiniz yok mu? Neyden?'' ''Temel atma şöleninde.'' ''Ne temeli?'' ''Meşhur Molla Said, Medesetüz Zehra'nın temelini atıyor bugün.'' Bunu duyunca Demir Mahi'nin gözleri parladı. Sevincini dağa taşa haykırmak istercesine bakışlarını ufuklarda gezdirdi. Sonra ihtiyarın önüne diz çöktü ve titrek ellerini avuçların içine alarak sıktı. ''Herkes oraya mı gitti?'' ''Evet. Genç ihtiyar, kadın kız, çor çocuk. Herkes oğlum. Herkes.'' ''Ya sen?'' İhtiyar böyle bir soruyu bekliyormuş gibi hiç şaşırmadı. Sadece biraz mahzunlaştı. Başını önüne eğdi ve onun avuçlarından çektiği titrek ellerini takatsız didilerine vurdu. ''Ben Seyda'dan teberrüken ders almış adamım. Nasıl dururum?'' Bunu güçlü bir sesle söylediği için yorulmuş gibi bir müddet durdu. Başını sağa sola sallayarak hissiyatını tam olarak anlatamamanın ızdırabını ifade etti. O zaman sesi biraz daha mahzunlaştı. Ama
Bu hasta dizler, köhne bedeni taşımıyor işte. İhtiyar daha sözü bitmeden kendisini havada buldu. Demir Mahey, ihtiyarı bir hamlede sırtına almış ve Edremit'e doğru yola koyulmuştu. Ubeyt de onu takip etti ve merasimin konuşmalar faslında kalabalığa karıştılar. Maddi yardım teklifleri haklı olarak kabul edilmeyen ahali bu hayırlı teşebbüse sevgiyle sahip çıkmış, o gün Edremit'i hınca hınç doldurmuştu. Yarımadanın uç kısmında hazırlanan kürsüde Van valisi açış konuşması yapıyor, yarımadaya sığmayan halk da heyecanla dinliyordu. Biraz sonra kürsüye Molla Said çıktı. Geriplanda sadece Van Gölü göründüğü için gökyüzünde konuşuyormuş gibi heybetli bir hali vardı. Onun alkışa, tezahürata, nümayişe itibar etmediğini bilen ahali, valiyi coşkuyla alkışlamasına rağmen o kürsüye çıkınca nefeslerini bile sessiz almaya gayret ederek dikkatle dinlemeye başladılar. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, aleli bir uzvun reçetesi ittibai Kur'an'dır diye başladı söze. Sonra ilimle ilgili ayetler, hadisler okudu. Medresesinde ilmi ve dini imtizaç ettireceğini, böylece ilmin, dinin hizmetine girerek hakiki vazifesini yapacağını ve bunun neticesinde zamanı saran bütün dertlerin Kur'an nuru ile tedavi edileceğini söyleyerek maksadını anlatan kısa ve veciz bir konuşma yaptı. Daha sonra bu vesileyle indirilen 1001 tane hatmin duası yapıldı. Şükür namazları kılındı, Kur'an okundu. İlahiler, kasideler, dualar, tevhid ve tekbir nidaları arasında Molla Said, Bismillahirrahmanirrahim diyerek medrese mescidinin mihrabiye taşını koydu. O sırada kesilen kurbanlardan yemekler hazırlandı, sofralar kuruldu, ziyafetler çekildi. Atışlar, yarışlar, güreşler yapıldı. Bir yanda temel yükselirken diğer yanda akşama kadar şenlik devam etti. Böylece o gün ilk Medresetü Zehra'nın temeli atıldı. Zamanın Sesi adlı romanın 26. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

Kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerde huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta.
Ey Mekke!

0: Kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice Tülkübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.
1: Allahu Ekber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.
0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası halkın sesi olan radyonuz Cemre.

Kafir yekin bir av, tem zalimu bebextin. Ya raste ve ku emji, yek bin neçer yakış. En yaşar u cihad.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

Lakin çok kar Ezeç ke gazin yeke Nalicimin çüne felek Acizdi bun insu melek Ey rahime rahma gele Ezeç ke gazin akı Ey rahime rahma kadim

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmek, ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Eyvah, eyvah ey yolcu, geçen ömrümüze eyvah, zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah, eyvah. Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin.

0: Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah, Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Yeni bir haftanın başındayız. Yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri ekranlara getireceğiz. Öne çıkan başlıklarımızı arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. Malumunuz ABD, İran savaşında ne yazık ki müzakerelerle ilgili herhangi bir gelişme yok. Gelişmenin olmaması Türkiye'nin, İran'ın ve ABD'nin karşılıklı olarak bazı gerginliklerine de sebebiyet veriyor. İran'dan bir açıklama geldi. Fars Körfezi'nde bundan sonra vurkaç döneminin sona erdiğini, sabır döneminin sona erdiğini, artık direkt caydırıcı olacak saldırılarla karşılık verileceğine dair bir açıklama geldi. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Hakeza diğer İran meseleleriyle ilgili de detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız, Gazze'de ateşkes katliamları ne yazık ki engellemedi kıymetli izleyenler. Siyonist işgal rejimi ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Siyonistçe, barbarca, zalimce saldırılarını sürdürüyor. O günden bugüne yaklaşık 850, hatta 850'den fazla ne yazık ki Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Saldırılar devam ediyor, katliam devam ediyor. Ateşkesle ilgili ne yazık ki herhangi bir ortada ateşkese dair hiçbir şey maalesef yok ve bizim içimizde kan ağlıyor. Türkiye'de iç gündeme dair iki başlığımız var. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili bir açıklaması vardı. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu Erdoğan. Darbe döneminin anayasasından kurtulmanın gerektiğini artık ifade etti. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız da kurban hareketliliği ile ilgili kıymetli izleyenler. Malumunuz artık 2 hafta gibi bir süre kaldı kurban bayramına. Çarşı ve pazarlarda da bir hareketlilik söz konusu. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü töreninde konuştu. Yeni anayasa vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'nin darbe dönemlerinin izlerini taşıyan anayasal yapıdan kurtulması gerektiğini belirterek sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını dile getirdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü törenine konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yeni anayasa meselesine değinen Erdoğan, Türkiye'nin anayasa tarihinde yeni bir sayfaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Yeni anayasanın devletle millet arasındaki hukuk zeminini daha sağlam hale getireceğini söyleyen Erdoğan, anayasanın sadece bir metin değil, toplumsal mutabakatın temeli olduğuna da vurgu yaptı.
2: Anayasayı darbecilerin veya seskinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin daha güçlü bir hukuk devleti yapısına kavuşması için reformların süreceğini ifade ederken, yeni anayasa sürecinin siyasi hesapların üstünde tutulması gerektiğinin altını çizdi.
2: Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle
0: Meclis gündemi yeni haftada da yoğun olacak sayın seyirciler. Meclis Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.
1: Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tahriyatı yapılmayacak. Öte yandan Meclis Dışişleri Komisyonu da toplanarak gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu'yla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.
0: İran gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin ateşkes müzakereleri kapsamında ABD'ye ilettiği teklif Trump'ı memnun etmedi. İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "İran bizimle oyun oynuyor" ifadesini kullandı.
1: İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin sözde savaşı sonlandırmaya yönelik teklifine teslimiyet diyerek res çekti. İran'ın dik duruşu ABD'yi adeta çıldırttı. İran'ın yanıtını okuduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında "İran 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor. Oyala, oyala, oyala" ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski başkan Barack Obama'nın İran'la yaptığı nükleer anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi. Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi" ifadesini kullandı. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini ileri süren Trump, para, bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar mesajını paylaştı. Eski başkan Joe Biden'ın Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu.
0: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın teklifine karşı verdiği cevap hakkında konuştu. Trump'ı mutlu etmek için plan yapmadıklarını belirten Bekai, "Tarih ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" uyarısında bulundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran'dan tarihi direniş vurgusu yaptı. "İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde etti. M.Ö. 53 yılında General Surena'nın Karay Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini asimetrik bir zaferle yenilgiye uğrattı. Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş, Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Beka'yı, tarih onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlara tekerrürden ibarettir dedi. İran basını da Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre ABD'nin teklifini teslimiyet olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi talebinde bulundu. Yarı resmi Taznim Haber Ajansı ise İran'ın yanıtında ABD'yi deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya çağırdığı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor, açıklamasında bulundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ateşkes teklifine verdiği sert yanıt sonrası küresel enerji piyasalarında tansiyon yükseldi. Brent petrolün 105 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi.
1: Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. Artışın nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesi oldu. Yaşanan gelişmeler enerji piyasalarını doğrudan etkilerken, uluslararası piyasalarda Brent petrol %4'ü aşan yükselişle varil başına 105 dolar seviyesine çıktı. Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda süren kriz ise küresel arz endişelerini artırıyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin uzun sürmesi halinde enerji fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini ve bunun küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceğini değerlendiriyor.
0: İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi'nde artık vurkaç döneminin sona erdiğini duyurdu. Stratejik sabır döneminin sona erdiğini belirten İran Silahlı Kuvvetleri, aktif caydırıcılıkla saldırıya karşılık verme aşamasına geçildiğini ilan etti.
1: İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde İran tankerleriyle kıyı bölgelerine yönelik şüpheli saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Devrim muhafızları deniz kuvvetleri tarafından yayımlanan açıklamada, İran'a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının artık yalnızca denizde değil, bölgedeki ABD üsleri, CENTCOM merkezleri, uçak gemileri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş kapsamlı operasyonlarla karşılık bulacağı ifade edildi. Ayrıca enerji güvenliğinin İran için mutlak kırmızı çizgi olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın petrol sevkiyatına yönelik herhangi bir müdahalenin rakip ülkelerin enerji ihracatını da etkileyecek misillemelere yol açacağı vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyed Mecid Musevi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran füze ve insansız hava araçlarının hedeflere kilitlendiğini ve ateş emri beklediğini açıkladı. Açıklamada yüzlerce stratejik hedefin koordinatlarının sisteme yüklendiği, keşif insansız hava araçlarının 24 saat aktif görev yaptığı ve füze birliklerinin en yüksek alarm seviyesinde bulunduğu ifade edildi. İranlı yetkililer ayrıca hipersonik Fettah füzeleri, seyir füzeleri, Şahet 136 ve Şahet-238 tipi kamikaze insansız hava araçlarının gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede olduğunu savundu. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abulfaz Şekarçı da yaptığı açıklamada stratejik ve taktik inisiyatifin tamamen İran'ın elinde olduğunu ifade etti. Şekarçı özellikle Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere herhangi bir bölge ülkesinin hava sahasını, üslerini veya topraklarını ABD ordusuna açması halinde söz konusu ülkelerin İran tarafından meşru hedef kabul edileceğini söyledi. Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İbrahim Rıza'yı da yaptığı açıklamada İran'ın artık itidal göstermeyeceğini belirterek gemilerimize yönelik her saldırı ABD üsleri ve gemilerine ağır ve kararlı bir yanıtla karşılık bulacaktır dedi. İranlı yetkililer Tahran'ın savaş istemediğini ancak kendisine yönelik herhangi bir saldırıya tam güçle ve tüm cephelerde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.
0: ABD merkezli The Atlantic dergisinde yayımlanan analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiği belirtildi. ABD ve Siyonist rejimin uzun süredir devam eden askeri, ekonomik ve politik baskılarına rağmen İran yönetiminin ayakta kaldığı vurgulandı.
1: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında uyguladığı politikanın başarısızlığı ABD basınında da konuşuluyor. ABD merkezli The Atlantic dergisi, Trump yönetiminin İran stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiğini yazdı. Yayımlanan analize göre Washington yönetimi İran'a karşı yürüttüğü stratejide kısa sürede sonuç almayı beklerken sürecin uzamasıyla birlikte hem askeri hem de siyasi maliyetler arttı. ABD içinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve kamuoyunda artan memnuniyetsizlik, Trump yönetimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Analizde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik etkisini sürdürmesi, küresel enerji akışında belirgin dalgalanmalara yol açtığı belirtildi. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı çekerken uluslararası piyasalarda da belirsizliği artırdı. Analizde ayrıca krizin yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç mücadelesine dönüştüğüne de dikkat çekildi. Çin ve Rusya gibi aktörlerin İran'a yakınlaşmasının ABD'nin uluslararası etkisini zayıflattığı ve dengeleri değiştirdiği vurgulandı. Uzmanlara göre bu gelişmeler dünyada tek kutuplu yapının zayıfladığını ve çok kutuplu yeni bir dönemin hızlandığını gösteriyor.
0: Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist işgal rejimi Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı bölgedeki hastanelerin ağır şartlar altında hizmet verdiğini ve enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğunu açıkladı.
1: Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes sonrasında da katliamlarını ve saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit edildi. Açıklamada aynı dönem içinde 2453 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ekiplerin enkaz altındaki çalışmalarındaysa şu ana kadar 770 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 şehit ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Bölgedeki hastanelerin yoğunluk ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle büyük zorluk yaşadığı ifade edildi. Siyonist rejimin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.740'a, yaralı sayısının ise 172.555'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sınırlı imkanlarla devam ettiğini belirtiyor.
0: Hamas, Siyonist rejimin Gazze'de emniyet birimlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Polis kadrolarına yönelik saldırının toplum düzenini bozmayı ve güvenlik kaosu oluşturmayı amaçladığını belirten Hamas, Han Yunus polis soruşturma müdürünün hedef alınmasını alçakça bir suç olarak niteledi.
1: İşgal rejimi Gazze'ye yönelik saldırılarında polis kadrolarını hedef alıyor. Hamas, Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada işgalcilerin emniyet birimlerini sistematik biçimde hedef aldığı ve bunun toplumsal istikrarı çökertmeyi amaçlayan bir politika olduğu ifade edildi. Hamas açıklamasında Han Yunus polis soruşturma müdürüne düzenlenen saldırının alçakça bir suç olduğu belirtilerek Siyonist rejimin özellikle güvenlik ve kamu düzenini sağlayan kurumları hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada saldırıların Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturmayı, toplumsal kaosu yaymayı ve halkın temel hizmetlere ulaşmasını engellemeyi hedeflediği vurgulandı. Hareket tüm zorluklara rağmen Gazze'de hayatın yeniden normale dönmesi için sürdürülen çabaların baltalanmak istendiğini belirtti. Hamas ayrıca son ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana Siyonist rejimin saldırıları sonucu 850'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Hareket uluslararası topluma, arabulucu ülkelere ve ateşkesin garantörü olan taraflara çağrıda bulunarak Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için acil müdahale edilmesini istedi. Açıklamada Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması talep edildi.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Yahudi çeteler Filistinli çocukların futbol oynadığı köy sahasına girerek onları engelledi. Yahudi çeteler çocukların top oynamalarını engellemek için önlerine geçerek İbranice sloganlar attı. Filistinli çocuklar ise sağ kenarında beklemek zorunda kaldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Yahudilere karşı çıkmak, hakaretlerine cevap vermek suç olduğu için çocukların sağ kenarında sessizce beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Yaşanan bu olay yalnızca bir futbol maçının engellenmesi olarak değil, yıkım tehdidi altında yaşayan Filistinli çocukların gündelik yaşamlarının da baskı altında olduğunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların oyun oynama hakkının engellenmesinin bölgede süren baskının en görünür ve en çarpıcı sonuçlarından biri olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da son dönemde artan yerleşimci şiddeti ve yerinden edilme vakaları da uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
0: Lübnan'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Lübnan'da da ne yazık ki saldırılar ve baskılar devam ediyor. Sivil savunma ekipleri hedef alındı. Lübnan'da kurtarma çalışması sırasında sivil savunma ekipleri hedef alınarak yaralandı. İki sivil savunmacı yaralandı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı işgal ordusunun saldırılarında şehit sayısının 2846'ya yükseldiğini açıkladı.
1: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da üç maymunları oynayan ABD ve Batılı devletlerin desteği Siyonist işgal rejiminin savaş suçlarında sınır tanımamaya teşvik ediyor. İşgal ordusuna ait savaş uçakları Nebatiye'ye bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibi de hedef alındı. Sivil savunma ekibi saldırı anını kaydetti. Cedure! Sivil savunma yetkilisi, yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı. Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü. İşgal ordusunun saldırısında iki sivil savunma görevlisi yaralandı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2846'ya, yaralı sayısı 8693'e yükseldi. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgalcileri misilleme eylemleriyle karşılık veriyor.
0: Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarında kullandığı gelişmiş kamikaze İHA taktikleri işgal ordusunda büyük paniğe yol açtı. Direniş güçlerinin yayınladığı görüntülerde işgalcilerin sığınacak yer aradığı, gelişmiş savunma sistemlerinin ise etkisiz kaldığı görüldü.
1: Lübnan İslami Direnişi, Hizbullah'ın son haftalarda yayımladığı operasyon görüntüleri, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'daki ağır kayıplarını ve sahadaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen hassas operasyonlar, işgal ordusunun güvenlik ve teknoloji üstünlüğü iddialarını ciddi biçimde sarstı. Hizbullah tarafından yayınlanan görüntülerde direniş savaşçılarının işgal askerlerini yalnızca cephe hattında değil, kurdukları tahkimli mevzilerde ve askeri karargahlarda da doğrudan hedef aldığı görüldü. Operasyonların dikkat çeken yönü ise insansız hava aracı operatörlerinin hedef seçerken sergilediği soğukkanlılık ve yüksek hassasiyet oldu. Siyonist medya organlarında yayımlanan analizlerde Hizbullah'a ait kamikaze insansız hava araçlarının askeri alanlarda rahatlıkla hareket ettiği ve hava sahasında ciddi bir hakimiyet oluşturduğu itiraf edildi. Askeri uzmanlara göre operasyonlara dair görüntüler, Hizbullah'ın işgal ordusunun konuşlandığı noktalarda son derece gelişmiş keşif ve istihbarat ağı kurduğu, Siyonist rejim askerlerinin saldırılara karşı reaksiyon süresinin neredeyse sıfıra indiği, Hizbullah'ın insansız hava aracı operatörlerinin yüksek profesyonelliği ve doğrudan ölümcül hedeflere yönelme kapasitesine sahip olduğu gerçeklerini ortaya koyuyor. Son günlerde Güney Lübnan cephesinde ard arda yaşanan operasyonlarda işgal askerlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi. Eski Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın saldırıları karşısında sözde hükümetin zayıf kaldığını söylerken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Aysenkot ise, kuzeyde yaşayan yerleşimcilerin ve askerlerin sürekli Hizbullah tehdidi altında yaşadığını kabul etti. Muhalefet liderlerinden Avigdor Lieberman da kuzey cephesinin sürekli ateş altında olduğunu belirterek işgal rejimini başarısızlıkla suçladı. Tüm bu gelişmeler Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki direniş operasyonlarında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koyarken, Siyonist rejim ordusunun teknolojik üstünlük iddialarının sahada ağır darbe aldığı yorumlarına neden oldu.
0: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek, ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne götürüldü.
1: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. 5 Temmuz'da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in savcılıktaki ifade alma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aynı soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de daha önce etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu. Gökhan Böcek, 2 Mayıs tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği belirtilmişti.
0: İçişleri Bakanlığı 24 ilde vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edilen 224 şüpheliden 133'ü tutuklandı.
1: İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından 24 ilde dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 1 milyar lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada kimi yakalanan şüphelilerin vatandaşları umreye götürme vaadiyle kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satıp sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak dolandırdıkları belirlendi. Kimi şüphelilerin de yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte vekalet düzenleyip gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek iş bulma vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
0: İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından Türkiye genelinde trafik kurallarına uyumda dikkat çeken bir artış yaşandığını açıkladı. Fakat yüksek cezaların doğru yöntem olduğu konusu hala tartışılan meselelerden biri. Sürücüler ekonomik krize atıf yaparken uzmanlar eğitim ve farklı önleyici politikalara dikkat çekiyor.
1: İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından trafikte kural ihlallerinde belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre 27 Şubat'la 30 Nisan tarihleri arasında geçen yıla göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 azaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı ise %4,5 takograf ihlallerinde %78,2, drift İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılsa ardından trafik düşüş görüldü. Dur ihtarına uymayan sürücülerde %51,8, kask kullanmayanlarda ise %32,4 azalma yaşandı. Ehliyetine el konulduğu halde direksiyon başına geçenlerde %25,5, ters yön ihlalinde ise %20,7 düşüş tespit edildi. Yetkililer artan denetimlere rağmen kural ihlallerindeki düşüşü caydırıcı cezalar ve artan farkındalıklardan kaynaklı olduğunu açıkladı. Fakat yüksek cezaların doğru yöntem olup olmadığı hala tartışma konusu. Vatandaşlar artan para cezalarının caydırıcı olduğunu kabul ederken yüksek ceza tutarlarının ekonomik olarak sürücüleri zorladığını dile getiriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar trafik güvenliğinin sadece ceza artışıyla değil eğitim, farkındalık çalışmaları ve yol altyapısının güçlendirilmesiyle sağlanması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar da trafikte kural ihlallerini önlemek için ceza etkin olsa da önleyici ve eğitici politikaların daha etkin uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye genelinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik artmaya başladı. Kurban pazarlarında yoğunluk yaşanırken bıçak ustaları da artan taleple birlikte mesaiye başladı. Bayram hazırlıkları kapsamında hem alışveriş hem de hizmet sektöründe yoğunluk her geçen gün artıyor.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Erzurum'da halk kurbanlık

0: uygun kurbanlık arayışını sürdürdüğü belirtildi. Besiciler, yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ifade ederken, önümüzdeki günlerde satışların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.
1: Hayvan pazarımızda satılan düvelerimiz 150 bin lirayla 250 bin fiyat aralığında satılmaktadır. Tabii bu arada alanlar da mağdur durumda, satanlar da mağdur durumda. Niye? Artan maliyetler yüksek olduğu için hayvan fiyatları sürekli yükselmektedir. Yani yem fiyatları, saman, ot fiyatlarından dolayı hayvanlar yükselir fiyatlar. Bu sefer satıcılar da üzüntü içerisinde, ucuz satamıyor yani, çünkü mağdur oluyor.
0: Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak ustaları da siparişleri yetiştirebilmek için mesaiye başladı. Gaziantep'te kurban ibadetini daha rahat ve güvenli şekilde yerine getirmek isteyenler bıçakçılara yöneldi. Bıçak ustası Eyüp Eybardakçı, bayram öncesi artan yoğunluğa dikkati çekerek bileme işleminin arife gününe bırakılmaması tavsiyesinde bulundu.
2: Yoğunluk bir hafta önce başladı. Artık Kurban Bayramı'nın arife şerefe gününe kadar ilerler yani. Ama Kurban Bayramı'nın şöyle 2-3 gün kalasıya değil de bir hafta önceden yapılan işler daha bir temiz olur.
0: Her yıl bayram öncesi bıçaklarını yaptırmak için çarşıya geldiğini söyleyen Hurşit Aktaş ise şunları kaydetti.
3: Şimdiden bıçaklarımızı keskinleştirelim dedik, hazırlığımızı yapalım dedik, son ana kalmasın. Yoksa Allah muhafaza kazalara sebebiyet verebiliyor kör bıçaklar. Bıçaklarınızı şimdiden yapın. Arada bıçaklar kaynıyor, son anda kalınca ya usta bulamıyoruz. Kör bıçaklarla işimizi halletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem hayvana eziyet veriyor hem kesen kişiye eziyet veriyor.
4: Hüdapar Diyarbakır Gençlik Kolları. Çalışması başlattı. Stand, pankart ve afiş çalışmalar kapsamında 17 Mayıs Pazar günü saat 18'e
0: uymayan sürücülerde %51,8 hüdapar azalma yaşa. Bakır Gençlik Kolları uyuşturucu halde direksiyon etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ters yönüyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bağımlı olma, hür ol sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında partili gençler Diyarbakır'ın birçok noktasında standlar açarak vatandaşlara el broşürleri dağıttı.
5: Kendimize zulmetmektir. Unutma.
0: Çalışmalar kapsamında Diyarbakırlılarla birebir temas kuran gençlik kolları üyeleri özellikle halkı tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme faaliyetleri yürüttü. Kentin işlek noktalarında kurulan standlarda bağımlılığın bireysel ve toplumsal zararlarına dikkat çekildi. Öte yandan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran araçların görebileceği şekilde bağımlı olma, hür ol yazılı pankart açan gençler, sürücüler ve vatandaşlar nezdinde de farkındalık oluşturmayı hedefledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hüdapar, Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İleri, uyuşturucunun toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.
6: Bağımlılığına dikkat çekme adına farkındalık çalışmaları yapıyor. Bizler de Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Diyarbakır Merkez 4 ilçemizde stand çalışmamızla beraber halkımızı bilinçlendirici el broşürleri dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Diyarbakır Ulu Cami yerleşkesinde düzenleyeceğimiz yürüyüş programıyla beraber Hazreti Süleyman yerleşkesinde ise basın açıklamasıyla bitireceğiz. Maddeye değil hayata bağlan sloganıyla bağımlı değil hür ol diyerek yola çıktık.
4: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler yararına düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelir mağdur aileler ve öğrenciler için kullanılacak.
0: Mersin Umut Kervanı Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesi vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Yetim, öksüz, öğrenci ve ihtiyaç sahibi aileler yararına gerçekleştirilen kermeste ev yemeklerinden el işi ürünlerine, giyimden züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün alıcıların beğenisine sunuldu. Kermeste alışveriş yapan Mersinliler, organizasyonun toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederken, elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının anlamlı olduğunu belirttiler.
7: Bu kardeşlerimizin katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok olumlu buluyorum. Olması gereken de budur.

0: istiyoruz bu çalışmaların yani yılda bir değil de 6 ayda bir, imkan varsa 3 ayda bir yapılmasını talep ediyoruz. Yani Allah kendilerinden razı olsun. Yaptıkları şey güzel bir şeydi.
1: Mersinliler insanların birbirine destek olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek kermese faydalarının dokunması amacıyla etkinlikte bulunduklarını söylediler.
2: Burada ev yemekleri, züccaciye ürünleri, giyim, çeyizlik eşya, her şey bizim kermesimizde mevcuttur. Hayır sahiplerine buraya gelip ihtiyaçlarını hem karşılıyorlar hem bunların yaptığı alışverişe yetimlerin de yüzü gülüyor. Biz Umut Kervanı olarak yetim ve muhtaçların arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Herkesi buraya bekliyoruz.
1: Mersin Umut Kervanı Dernek Başkanı Ömer Ramazan Soy, her yıl düzenledikleri kermesin bu yılda yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
3: Mağdur ailelerimiz ve öğrencilerimiz yararına bu kermesi düzenliyoruz. İnşallah buradan elde edileceğimiz geliri onlara bağışta bulunacağız. Önceki yıllara nazaran sürekli bir artış içerisindeyiz. Halkımız tarafından ciddi rağbet görüyor. Halkımızdan da razıyız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Buradan yapacağınız her alışveriş bir mağdur aileye inşallah umut olacak. Onların bir ihtiyacını giderecek. Bu vesileyle siz hem evinizin ihtiyacını karşılayacaksınız hem de bir mağdurun ihtiyacını gidermiş olacaksınız. Sizi bu hayra davet ediyoruz.
4: Hantavirüsün görüldüğü gemi İspanya'nın Tenerife kentinde demir attı. Gemideki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı. Türkiye'ye getirilen 3 yolcu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu olmadığını duyurdu.
1: Dünyada gündeme oturan hantavirüslü gemi olaylı yolculuğuna devam ediyor. Gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı. Yerel saat ile sabah 9.30'da başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcuyla Afrika'da gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu. MV Hondius isimli gemi karaya bağlanmadığından liman müdürlüğüne ait bir tekne ile gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp askeri acil müdahale birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü. İspanyollar ve DSÖ temsilcisi Savunma Bakanlığı'na ait bir uçakla Madrid'deki askeri havalimanına, oradan da otobüsle Gomezulla Askeri Hastanesi'ne götürülerek karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgilerde ilk grubun ardından gemideki 5 Fransız ve 4 Kanadalı yolcuların da uçakla ülkelerine gönderildikleri bildirildi. Bakanlık yetkilileri 11 Hollandalı, 3 Türkiye'li, 23 İngiliz, 2 İrlandalı ve 17 ABD'li yolcuların da ülkelerine gitmek üzere uçaklarının Tenerife Havalimanı'ndan ayrılacağını duyurdu. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, yolcuların sıkı denetim altında izolasyon sürecine alındığını bildirdi. Fransız yolcuların 72 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulması ve ardından 45 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları bekleniyor. Türkiye'ye getirilen 3 yolcu hakkında Sağlık Bakanlığı herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığını açıkladı. Açıklamada vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı ifadesi kullanıldı. Ayrıca bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre 3 kişinin de kendi evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.
4: Kuzey Kore, devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimine karşı dikkat çeken bir savunma mekanizması geliştirdi. Suikast durumunda nükleer saldırı emri devreye girecek.
1: ABD ve Siyonist işgal rejiminin bazı devlet yönetim kademelerine yönelik suikast ve saldırı girişimleri sonrası Kuzey Kore harekete geçti. Kuzey Kore'de devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimi durumunda nükleer saldırı emri otomatik devreye girecek. The Sun'a göre Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'a yönelik olası bir suikast durumunda otomatik olarak nükleer saldırı başlatılmasını öngören yeni anayasa hükmünü yürürlüğe koydu. Pyongyang yönetiminin anayasal düzenlemesi kapsamında ülkenin nükleer komuta zincirinin tehdit altına girmesi halinde misilleme saldırılarının insan müdahalesi olmadan derhal başlatılacağı belirtildi. Kuzey Kore'nin nükleer politika yasasının 3. maddesi, devletin nükleer kuvvetleri üzerindeki komuta ve kontrol sisteminin düşman saldırılarıyla tehlikeye girmesi durumunda nükleer saldırının otomatik olarak ve derhal başlatılacağını hükme bağlıyor.
4: İran'da bir casus daha idam edildi. İran yargısı CIA ve Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen İrfan Şükürzade'nin idam edildiğini açıkladı. Şükürzade'nin uydu projeleriyle ilgili gizli bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardığı belirtildi.
1: İran yargısı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, CIA ve Mossad adına casusluk yaptığı belirtilen İrfan Şükürzade'nin idam edildiğini duyurdu. Yargı makamlarından yapılan açıklamada, ajanın ülkenin uydu alanında faaliyet gösteren önemli bilimsel kurumlarından birinde görev yaptığı sırada CIA ve Mossad'la bağlantıya geçtiği ifade edildi. Dosyadaki bilgilere göre casus, 3 ayrı aşamada yabancı servislerle temas kurdu. Bunların ilk ve üçüncü aşamasının Mossad, ikinci aşamasınınsa CIA bağlantılı olduğu kaydedildi. İran yargısı Şükürzade'nin gönüllü şekilde ABD ve Siyonist rejime bağlı istihbarat servisleriyle irtibat kurduğunu, elindeki sınıflandırılmış bilgileri bu yapılara aktardığını belirtti. Açıklamada, casusun kendisini Kanada'da yaşayan İranlı biri olarak tanıtan bir Mossad görevlisiyle bağlantı kurduğu ifade edildi. Bu süreçte kendisine yurt dışı merkezli projelerde dolar bazlı çalışma teklif edildiği aktarıldı. Ajanın WhatsApp, Google servisleri ve çeşitli çevrimiçi platformlar üzerinden Mossad görevlileriyle sesli görüşmeler yaptığı, çalıştığı kurumun uydu projeleriyle ilgili bilgi ve belgeleri aktardığı, bunun karşılığında kripto para aldığı belirtildi. Açıklamada casusun, çalıştığı kurumdaki personelin isimleri, telefon numaraları, görevleri ve yürütülen projeler hakkında Mossad'a bilgi verdiği kaydedildi.
4: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Günün çizgisiyle kapatacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederken sizlere de hayırlı bir akşam diliyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

Artuklu'da ağır tonajlı araçlara saat sınırlaması, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Artuklu ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik önemli bir karar aldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Artuklu ilçe merkezinden transit geçiş yapan ağır tonajlı araçların belirli saatlerde şehir merkezine girişine kısıtlama getirildi. Buna göre ağır vasıta araçları sabah saat 7 ile 9 saatleri arasında, akşamsa 16 ile 18 saatleri arasında ilçe merkezinden geçiş yapamayacak. Kararın özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla alındığı belirtildi. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen saat aralıklarına dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini, ayrıca uygulamaya ilişkin trafik işaret ve yönlendirmelerinin ilgili kurumlar tarafından yapılacağı bildirildi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
1: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.

sadıklar, şahitler, önderler onlar. Ateşte İbrahim, denizde Musa, kuyuda Yusuf'tular. Kerbela'da Hüseyin'di onlar. Şahitler, önderler, ölümsüz şehitler. Onlar direnişin onurlu çocukları. Onlar müjde dolu laleler. Onlar yetim bebeklerin şerefli intikamı, mazlumun feryadının cevabıdırlar. Korksun bizden zalimler, hainler, zorbalar, bozguncular, korksunlar. Nefretimizden, öfkemizden, onurumuzdan ve şehadetimizden korksunlar. Söyleyin beklesinler ansızın kabus olacak direnişimizi. Bir seher vakti beklesinler. Ey sevdamıza taş koyanlar, ey kaybımızdan haz duyanlar, ey yeryüzünün fesat, fitne, nifak kaynakları. Ey Amerika, bakışlarımız çetin, nefretimiz büyük, intikamımız kısa ve hiddetlidir. Ve ey İsrail, bekle bizi beklediğin her yerde ve bekle bizi beklemediğin her yerde.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

hüznünü. Al hüznünü canım annem. Fırlat, fırlat zalimin safına. Bırakma annem, bırakma ümitlerini. Bırakma ümitlerini zalimlerin insafına.

Cemre efendim. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة

وما

0: Radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Cemre FM tam 98.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Şimdi reklamlar.
4: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
5: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
6: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
7: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
8: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
9: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
10: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
11: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
12: Reklamları dinlediniz.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres: Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon: 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim: Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres: Atatürk Mahallesi, Nusaybin Caddesi, Kızıltepe, Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi, 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum. çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM, tam 98.

0: Mehmet Göktaş Hoca ile Kur'an İklimi başlıyor.
1: Kur'an İklimi.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Ve tini ve zeytuni, yani tin suresi üzerinde sohbet ediyor idik ve ilk birkaç ayeti kerimesi üzerinde bazı şeyler söylemiştik. Allah-u Teala'nın dört şeye yemin ettiğini ve bu dört ikisi meyve, incir ve zeytin, ama bu incir ve zeytinden maksat incir ve zeytinin hem meyvesi hem ağacı ve hem de incir ve zeytin ağacının bulunduğu, yetiştiği bölgeler, yani Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Musa Aleyhisselam'a vahyedilen mekanlara yemin ettiğini Allah-u Teala'nın. Ve bu şekilde bir geçiş, yani insanoğlunun zihninde böyle merhale merhale, yani bir meyveden başlayıp ta Hazreti İbrahim'e, vahye ve zatına götürdüğünü görüyoruz ki bu gerçekten insanoğlu için dikkat edilmesi gereken bir nokta. Evet, bunlara yemin etmişti ve yemininin ardından da bir konuyu dile getirmişti ki لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Andolsun ki, yemin olsun ki biz insanı en mükemmel bir kıvamda, en mükemmel bir biçimde yarattık. Yani hem dış görünümü hem içi her yönüyle, yani zirve, Allah-u Teala'nın yaratışta zirve noktasıdır insanoğlu. Ve ilginçtir. Sümme radednâhu esfele safilin, ve sonra onu çukurların en çukuru, esfele safilin, ki bu tabir zaten dikkat ederseniz dilimizde de kullanılıyor. Sadece bu sureden dolayı dilimize geçmiştir ve insanlarımızın çoğu bu kelimeyi kullanır, esfele safilin diye. Yani düşüklüklerin en düşüğü, alçaklıkların en alçaklığı. Yani çukurların en çukuru, düşülebilecek derecelerin en tabanına da düşmüştür. Yani muhterem izleyenlerim, şu noktaya dikkat edelim. Yaratılmışlar içerisinde insan kadar değişen bir şey yoktur. İnsan kadar ibresi değişken bir şey yoktur. Yani insan gibi yücelebilen bir varlık da yok. Dikkat ediniz, insanoğlu öyle yücelir, öylesine mükemmelleşir ki, yani zirvelerin zirvesine çıkar. Aynı insanoğlu yani öylesine alçalır ki insandan daha alçak seviyeye düşecek bir şey de yoktur ha. Bir varlık da yoktur. İnsandan, yani insanın çıktığı dereceye, âli-i illiyine çıkacak bir mahluk da yoktur. İnsanoğlunun düşeceği, çukura düşecek bir varlık da yok. Öylesine değişkendir insanoğlu. Öylesine ibresi değişir. Evet, bunu görmemiz lazım. Allah-u Teala bunu istiyor bizden. Bunu görmemiz lazım. Niye görmemiz lazım? Ayeti Sure-i Celile'nin sonunda gelecek. Allah-u Teala'nın hakimliği, ahkemül hakimin oluşu ve özellikle ahiretteki adaleti, ahiretteki tecelli edecek adaletini anlayabilmemiz için insanoğlunun bunu hak ettiğini, yani yüceler yücesine çıkmayı da hak ettiğini, onun için yemin ediyor ya, onun için tuğra yemin ediyor, onun için tine yemin ediyor, onun için zeytune ve hazel belet, buralara yemin ediyor. Niye? Çünkü buralarda kendilerine vahiy verdiği o insanlar, o Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Nuh Aleyhisselam zirve. Yani bir insanoğlunun çıkacağı en büyük zirveye çıkmıştır ve Allah-u Teala'nın bütün nimetine, ödüllerine, mükafatına hakkıyla layık olmuşlardır. Ama aynı insan, aynı kaşı, gözü, her şeysi, yaratılışı, iç dizaynı, yani benzetmek olmasın, bir otomobil düşünün ki aynı. Aynen öyle olan bir insan da cehennemin dibine, evet, esfele safiliğini de hak eden de yine aynı insandır. Öyle değil mi? Düşünün bir defa. Yani bir insan düşünün ki cami yapıyor, bir insan düşünün ki cami soyuyor.
Daha bu fark az bir fark ha. Yani o kadar büyük bir fark değil. Yani düşününüz. Bir insan düşününüz ki yani gerçekten meleklerle yarışıyor. Allah'a ibadet konusunda da birbirleriyle yardımlaşma konusunda da kendisi gibi diğer insanlara yardım etme, onları kucaklama, onları bağrına basma, onların gözyaşlarını silme, onların sıkıntılarını giderme adına meleklerle yarışan da insanoğludur. Aynı yapıdaki insanoğlu ve bir düğmeye basarak yani binlerce insanı katleden vicdansız da kimdir? O da insanoğludur. O da o en mükemmel şekilde yaratılan. Yani لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ olan insan ne yapıyor? Yani düşülecek en büyük çukur neyse, zillet neyse, ceza neyse oraya doğru gidiyor. Muhterem izleyenlerim, yani hayvanlar arasında bu kadar derece farkı yoktur ha. Yani özür dilerim, yani bir köpeğin iyisiyle kötüsü arasındaki fark o kadar önemli değildir. Fazla büyük fark yoktur. Bir aslanın, bir kaplanın veya bir başka hayvanın en iyisiyle en kötüsü arasındaki fark öyle fazla bir şey değildir. Mesela özellikle insanla, yani esfele safiliğine yuvarlanan insanla vahşi hayvanları gelin bir kıyaslayalım. Mevdudi rahmetullahi aleyh bunu kıyaslıyor. Yani biz de gözümüzün önüne getirelim. İlla bazı kitaplardan okumamıza gerek yok. Ne yapabilir? Bir kurt ne yapar? Bir kurt karnını doyurur. Karnını doyurmak için bir tane koyunu, bir tane kuzuyu yakalar, yer ve epeyce onunla idare eder. Belgesellerde seyrediyorsunuz. Evet, insan için gerçekten korkunçtur o timsahlar. Yani o Afrika'daki nehirlerdeki timsahları seyrediyoruz. Yani o nehirleri geçmek zorunda olan hayvanların, bizonların, impalaların, bilmem nelerin yoluna pusu kuruyorlar. Ve onları avlıyorlar. Avlarken üzülüyoruz. Ama iyi dikkat ediniz. Bir tanesini yiyor, kenara çekiliyor. Ve duruyor artık. Ve anlatılana göre aylarca bir daha bir şey yemiyor o hayvan. Evet, o anda bir tane bizonu, bir tane sığırı veya bir tane impalayı, geyiği yutuyor. Irmaktan geçerken yakalıyor. Evet, insafsızca bize öyle gözüküyor. Ama tamam, başka bir şey yapmıyor. Aslan da öyle, kaplan da öyle. Bakıyoruz, ava çıkıyorlar. Leopar, ne kadar yani etle beslenen, diğer hayvanları avlayarak beslenen o yırtıcı hayvanlara bakıyoruz. Adına yırtıcı denilen hayvanlara bakıyoruz. Aziz ve muhterem izleyenlerim, iyi dikkat ediniz. Hayvancağız bir tanesini yiyor. Tamam. Ondan sonra oraya yatıyor. Yanından diğer hayvanlar geçiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Niye? Artık doymuştur. Karnını doyurmuştur. Adına biz vahşi diyoruz. Allah-u Teala öyle yaratmıştır. Ama insana bakın hele. Yani şu insanoğluna bakın hele. Etini de yemiyor, bilmem ne de yapmıyor ama kendisi gibi sayısız insanı insafsızca öldürebiliyor. Bir kıyaslayın. Sayısız insanı vicdansızca, insafsızca o hayvanların hiçbirinin yapmadığı bir şekilde insanları katlediyor. Zevk alıyor bunlar. Öldürüyor, öldürüyor, öldürüyor ve türlü işkenceler. Ahlaksızlıklar da böyle. Yani anlatılmaz. Ahlaksızlıkları anlattığımız zaman yani büyükler öyle söylüyor. Yani kalpleri tadlil eder. Yani kötü, ayıp şeyleri, terbiyesiz şeyleri fazla yani böyle deşifre etmek insanın kalbini bozar. Anlatamıyoruz. Ama düşünün hele. Bir Hazreti Meryem'i düşününüz. Yani namusunu öylesine muhafaza eden, erkeklerle dolu bir mabette, yani gerçekten hayatı boyunca yani öylesine namusunu muhafaza eden, yani günümüzde de elhamdülillah kızlarımızı görüyoruz, bacılarımızı, annelerimizi görüyoruz. Elhamdülillah iffet hususunda, namus hususunda öylesine titiz bayanları görüyoruz ve bir de ondan başka Allah korusun yani asla anlatılamayacak. Bırakın yapmayı, anlatmak bile insanı mahvediyor. Böyle terbiyesizlikleri düşününüz. Bütün bunlar insan. O bayanlar insan. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Andolsun ki biz en mükemmel bir kıvamda yarattık dediği insan. Evet, namusunu bu şekilde muhafaza eden,
Evet, böylesine merhamet abidesi olan insanlar da insan, ötekiler de insan. Yani şeytanı bile hayrete düşürecek. Hani Kur'an-ı Kerim'de, bazı surelerde, Haşr suresinde اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَم۪ينَ. Yani ben senden Allah'a sığınırım, senin bu yaptığından Allah'a sığınırım dedirtecek kadar, yani şeytandan da öteye geçen insanlar. Ya iftira etmiyoruz öyle, onun için biliyorsunuz minel cinneti ve nas diyor Allah-u Teala. Yani şeytanı tarif ederken minel cinneti ve nas, insanlardan ve cinlerdendir bu şeytanlar diyor. Yani muhteremler, şunu anlatmak istiyorum, sure de bunu anlatmak istiyor bize. Yani Allah'ın adaleti gelecek biraz sonra. Yani siz nasıl oluyor da فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِتِّينَ diyecek biraz sonra. Yani nasıl oluyor da ortada böyle bir fotoğraf var iken, merhamet abidesi insanlar varken, geceleri gözyaşı döken insanlar varken ve diğer insanların yardımı için koşuşturan, çırpınan insanlar var ve öbür tarafta da canavarları hayrete düşürecek insanlar var. Atom bombası kullanan insanlar var. Çocukların karınlarını deşen insanlar var. Anlatılamayacak vahşete bürünmüş insanlar var. Müsaade edin de ortada, yani bunların ödülleri olsun. Bunlar için bazı ödüller olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Onun için Allah-u Teala لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ. İşte yaratılışın ibresi bu. Bu şekilde muhteşem bir yaratılışa sahip olan varlıklar böylesine kendilerini böyle değişik akıbet bekliyor. Müsaadenizle. Yani insanların birileri âlâ-i illiyyine çıksın. Bırakın Allah-u Teala onlara adaletini göstersin. Bırakın onlara cennetini versin. O muhteşem cennetleriyle onları ödüllendirsin. Ve bırakın öbür tarafı da cezalandırsın. Onun için اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ buyuruyor. Evet. Esfel-i safiliğinden kurtulmanın yolu nedir? İman etmek ve salih amel işlemek. Eğer esfel-i safiliğine gitmek istemiyorsanız, böylesine korkunç bir ibrenin alt tarafında yer almak istemiyorsanız, buyurun iman edin, salih amel işleyin. Eğer böyle yaparsanız size gerçekten kesintisiz, bitmeyen, tükenmeyen bir ücret vardır buyuruyor Allah-u Teala. Kesintisiz, bitmeyen, tükenmeyen, anlatılamayacak güzellikte müjdeler vardır. Olması lazım. Çünkü yani insanoğlunun ameli böylesine birbirinden, yani 180 derece de demeyelim. Yani derece bir 180 derecenin bile yine şöyle baktığımızda iki ucunu görebiliyoruz ama insanoğlu öylesine düştükçe düşüyor ve öylesine yükseliyor ki aradaki fark gerçekten cennet ve cehennem kadar diyelim. Gelin. Cennet ve cehennem ne kadar birbirinden farklıysa, insanoğlunun davranışları, amelleri, karakteri de öylesine birbirinden farklıdır. Bunu anlamamız lazım. Bunu anlamıyorsak eğer, burada insafsızlık ediyoruz. Aziz ve muhterem izleyenlerim, eğer bunu fark edemiyorsak, Cennet ve cehennemi fark edemiyorsak, cennete götüren davranışlarla insanı cehenneme götüren davranışların arasındaki farkı göremiyorsak, ya ikisi de insan işte, ya fark var işte, ne yapar, o öyle, o hayır, ne demek canım? O cennet için, o öyle, o öyle diyebiliyor musunuz? Yani cennet ve cehennemi birbiriyle kıyas ederken hangimiz diyebilir ki yani, o da işte Allah'ın bir yarattığı, ikisi de işte falan. Hayır, yani öylesine korkunç, muhteşem bir fark var aralarında. Müsaadenizle gelin, insanoğlunun amelleri arasındaki bu farkı bilelim, görelim ve ona göre davranışlarımızı sergileyelim, fark edelim. O zaman insaflı oluruz, vicdanlı oluruz, adil oluruz. Aksi takdirde, vicdansızız biz, adaletsiz biz, zalimiz biz. Eğer İyiye iyi diyemiyorsak, kötünün kötü olduğunu bilemiyorsak, arasındaki farkı bilemiyorsak, yani düşününüz, ben bu
Örneğe daha önce de verdim. Yani düşününüz, iki tane evladınız var. Sizin birisi ödül üzerine ödül alıyor. Yani gerçekten sadece basit böyle okul ödülleri değil de gerçekten mükemmel ödüller alıyor. Öylesine mükemmel bir evlat. Birisi de yarın idam edilecek. Hakkında hüküm verilmiş, öylesine suçları var ki idam edilecek. Haklı olarak idam edilecek. Yani sen bu evlatlarından bahsederken, ya benim iki çocuk var, biri iyi, biri de biraz yaramaz diyebilir misin? Yani bu mu fark? Aradaki fark bu mudur? Onun için Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Bismillahirrahmanirrahim Efe nec'alül mücrimine kel müslimin. Yani Malekum keyfe tahkumun. Yani nasıl hükmedebiliyorsunuz? Yani biz bir mi tutacağız mücrimlerle müslimleri? Bir mi tutacağız biz? Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, Nun suresinde, Kalem suresinde, başka surelerde, yani Allah-u Teala sık sık bu farkı ortaya koyuyor. Ki gösteriyor ki bakınız, yani mücrimle müslim bir değildir. Zalimle mazlum bir değildir. Gece emmen huve qanitun ana el-leyl saciden ve qaimen yahzerul ahirete ve yercu rahmete rabbik. Kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. Bu Zümer suresindeki bu ayeti kerime gerçekten yani bizi biraz düşündürmelidir. Allahu Teala iki tip insan anlatıyor orada. Yani yalancıları anlatıyor, ahireti inkar edenleri, mücrimleri, günahkarları anlatıyor ve bir de öbür tarafta kimi anlatıyor? Allah-u Teala öbür tarafta bir de düşünün diyor, gecenin o sessiz anında kalkıp Allah diyen, korkan, ürperen, ahireti isteyen, secdeyle, kıyamla, kıraatle geçinen insanları düşününüz diyor. Yani biz diyor, bir mi tutacağız bunlarla yalancıları, sahtekarları, inkarcıları? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani onun için hatta kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun ayet-i kerimesini de yani maalesef insanımız hep yanlış yerde kullanıyor. Yani biliyorsunuz anlamı söyleyin. Yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayet-i kerimesinde muhterem izleyenlerim bu noktaya vurgu yapılıyor. Yani bilenler bilir bunu. Bilmekten maksat budur. Alim dediğin zalimle mazlumu ayıran, alim dediğin gerçekten Allah'a teslim olan, yani Hazreti İbrahim'le Nemrud'un arasındaki farkı bilemiyor isek, ki bizim bilebilmemiz için ne güzel Rabbimiz ikisini bir araya getiriyor. Hem Firavun'u anlatıyor, yani o zalim Firavun'u anlatıyor. Yani mazlumlara kan ağlatan, yüz binlerce insanın kanına giren, yani çocukları öldüren, günahsız anaların karnından daha yeni doğmuş hiçbir suçu olmayan İsrailoğullarının erkek çocuklarını mahvu perişan eden defalarca, yani onunla Hazreti Musa'yı aynı anda anlatıyor ki anlayın diye. Evet, bu konuya yine kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor çünkü yani söylenecek epeyce söz var. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.

0: Kur'an iklimi. Kur'an iklimi.
1: Mehmet Göktaş hocayla Kur'an iklimi sona erdi.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Bırakın evinize, işinize ve tüm mekanlara Cemre düşsün. Cemre FM.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızlarımı küstürdük uçup gidenle. Belki yoruldu melekler, göğü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş.

0: Radyo'da Ab-ı Hayat var.
1: Cemre FM tam 98.
2: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.

yetiminim. Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylamlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri kuzey ve güney. Demirden kaviyelik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti.

Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene, ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıran. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadından, kar suyundan.

Sen gittin, devletim gitti. Sen gittin, sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım, caz çallak. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişini. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı hatırını. Kırağa düştü bülbüllerin sesine. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kara kaldın tam takır. Zenginliğin eteğinle sürüldü. Bir yığın suç, zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim, şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim. Sen gittin, sen gittin, ben gittim, ben bittim. Ne olur, benden uzak tutma nurunu. Nerede aşk varsa, oraya yetişir elin. Yalnızlıklardan, yalnızlıklardan beni yine korursa, sevdam korur ancak. Sen gittin, yapayalnız bıraktın beni.

Ey yolcu, amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor? Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: "Bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır." Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu, bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün, nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

dudakları çatlamış şu yüreğimin. Feryat figan içinde, sensiz yapayalnız dört duvar arasında. Tebessüm gülmek mi acı veriyor bana? Bir somurtkanlık var ki üzerimde, ondandır boynum bükük ve sefil. Gülmek istesem de gülemiyorum anne. Anne, sensiz gecelerime ağıt düştü, yas düştü. Gözlerime giryan, sineme hicran düştü. Ardından döktüğün gözyaşlarını yüreğime dizdim. Mısra mısra, Yunus gibi yazmak istesem de yazamıyorum anne. Anne, her gece senli rüyalar görüyorum. Sonra kabusa dönüşüyor aniden. Aramıza dağlar, vadiler, uçurumlar giriyor. Sesleniyorum avazım boyu ve kuş olup uçuyorum. Dağlarda, vadilerde seni arıyorum. Bulmak istesem de bulamıyorum anne. Sonra başucumda görüyorum seni. Ben hasta, sen hekim oluyorsun. İçiyorum ellerinden şefkat ilacını ve geçiyorum kendimden. Kucağımda ölmek istiyorum. Ölmek istesem de

Anne, bazen oturduğum yerde şahlanıp kükrüyorum. Haksızlığı, zorbalığı yok edip benliklere vurulan kelepçeleri kırmak, ayrılığın ağzına koca bir kilit vurmak istiyorum. Özgürlüğe ağıtlar yakıyorum saatlerce.

ki göğsümde sıkışan umut parlasın diyorum pırıl pırıl gözlerin gibi. Geceler boyu yıldızlara bakıyorum senin için, görmek istesem de seni.

düşlerimde kaldım ve hep düşlerinle kavruldum siyah gecenin ardında şafakları beklerken. Hasretini yüklenir dualarım, yalnızlığım.

sen ağlama. Bakışlarında gizli kalan hüzünlerini, yakarışlarını vuslat gününe sakla. Ola ki bir gün çıka gelirim ve çalarım kapını sessizce. Hep o günün düşüyle kal, kal sevgiyle anneciğim.

Derken, yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı.

0: Ve kendilerine şöyle denildi: siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Demek ki bütün hamdler, övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayettir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf, kum tepeleri demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.

Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Ama kâfirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler.

Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim.

kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi?

İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler.

Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde, o kâfirler, önlerine gelen gerçek hakkında, bu besbelli bir sihirdir, derler.

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil laflarınız, boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak, O kâfidir, O gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ

De ki, peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki, dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim.

De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrailoğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah, elbette böyle zalimleri hidayet edip, emellerine ulaştırmaz.

İnkar edenler, bir de müminler hakkında şöyle derler. Bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı, bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlamakta bizi geçemezlerdi. Kendileri bunu başaramayınca, bu zaten eski, modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler.

Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır.

Onlar ki, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar.

Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra 40 yaşına girince, "Ya Rabbi" der, "gerek bana, gerek anneme, babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın, makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım."

0: İşte biz, onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip, günahlarını affedeceğiz. Bunlar, cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara söz verilen gerçek bir vaattir.
1: وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ

0: Fakat bir de öyleleri var ki, kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde, siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz?" derken, onlar Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına, "Yazık ediyorsun kendine" derler. "İmana gel, Allah'ın vaadi elbette gerçektir." O ise yine de, "Bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diye diretir.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ

İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde, haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar, hüsrana uğramış kimselerdir.

Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah, onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Gün gelir kâfirler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir: bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

Bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben, sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti.

0: Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler.
1: قَالَ اِنَّمَا

O şöyle cevap verdi: Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum.

vakta ki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız.

Gerçekten biz onlara, size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap, kendilerine her taraftan sarıverdi.

0: Mekkeliler, etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik. Ve yanlış yoldan dönsünler diye, ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık.
1: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye, Allah'tan başka edindikleri tanrılar, o müşrikleri kurtarsalardı ya, bilakis onlar ortalıktan kaybolup, kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının, ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir.

Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.

Ey milletimiz, dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik.

Ey milletimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın.

Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.

0: O kâfirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, o her şeye kadirdir.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: Gün gelecek, kâfirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine, nasıl, bu ateş doğru değil miymiş? Diye sorulunca, evet, Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak. İnkar edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı.
1: Tasbir kemâ.

0: O halde, ey Resulüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse, sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
0: İnkâr edip, insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
0: İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uydular. İman edenlerse Rableri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ

0: لَهُمْ
1: Şimdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun. Onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat o, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Allah onları doğru yola iletir ve onların hallerini düzeltir.
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: Onları kendilerine tanıtmış olduğu cennetine alır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: O inkârcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Zira onlar, Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Muhakkak ki Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kâfirlerse, dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.

Nice şehirler vardı ki, halkı, seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetliydiler. İşte biz, onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı.

Rabbi tarafından apaçık bir delile tabi olan kimse, hiç yaptığı işler kendisine süslenen ve heva ve heveslerinin peşinden giden kimse gibi olur mu?

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan içirilip, bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu?''

0: Onlardan seni dinlemeye gelen de vardır. Ama ne zaman ki senin yanından çıkarlar, o vakit sana kulak verip meseleleri öğrenenlere, "Sahi, az önce o neler söylüyordu?" diye sorarlar. İşte Allah, onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Hidayeti kabul edenlerinse, Allah hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder.

Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra, ibret almaları neye yarar ki?

O halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir.

0: عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi, diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de, içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi, boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Onlara düşen, itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde, Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ
1: Demek ki, ey münafıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ
1: İşte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var?

Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra, gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demişlerdi. Halbuki Allah, onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir.
1: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
0: Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman halleri ne olacak?

0: Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
0: Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?

0: لَكُمْ
1: Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir.

Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz.

Kendileri inkar edip insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a, yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir.

0: لَكُمْ
1: Kendileri inkar edip insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah onları asla affetmeyecektir.
2: O halde gevşemeyin de, sizler daha üstün durumdayken, zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez, emeklerinizi zayi etmez.

0: وَغُرُورَكُمْ.
1: Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah, bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı.

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa ancak kendine cimrilik eder. Müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, o yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar. Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnna fetahna leke fethan mubina.
1: Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.
2: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi.
2: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا.
1: Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir.

imandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye, müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu da Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır.

0: Öte yandan, Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki,
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Sana biat edenler gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa Allah ona pek büyük mükafat verir.

Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip, bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır.

Aslında siz, peygamberin ve müminlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp bullandı ve yerleşti. Kötü zanlara düştünüz ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur.
1: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Gazaya katılmayanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde, izin verin biz de size tabi olalım, derler. Böylece Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defa da hayır diyecekler, siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan, çok az anlayan kimselerdir.
2: 26. cüzün 1. ve 2. izmini dinlediniz. Meali Hatim sona erdi. Meali Hatim sona erdi.
3: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve kulübü.

ve kurut taşları diken elleri. Kurtuluş haberi olsun dünyaya, ayırma üstünden bir an gölgeni. Ey deprem, gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Dönüştür ey kalbim bahçeli eve, anlamı ezen o makinaları. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken.

yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana bu derdi.

Muhtacım yarab kurbanım dua canım. Nefesim kesilse de kesmedim hiç inancımı. Ben dünya denen handa bir ömür kiracıyım. Velasım nedametler uyutmuyor artık beni. Vicdanım bir ayna yansıdıkça kirleniyor içim. Bakmaya korkuyorum.

Bu dünyadan kaçarken siyah bir at üstünde bütün hatalarımı Allah'ım kaldırıp at üstümden. Ne haddime ki cahillik edip sana küstüm ben. Nefsime yenik düşüp her yere düştüğümde kusurum çok, affa ihtiyacım da tevbemi arz ediyorum. Buna çok ihtiyacım var.

mütenahi. Kusurlarımızı ört, bağışla bizleri, bizlere muhabbet ihsan eyle ya müteali. Zaten rüya bu beybude dünya, gider insan, kalır hayal, gelir ölüm, koşar adımlar. Zaman durmaz, akar şakağından, ömür de biter, yarım kalır. Sadası atır, makam segâh. Sadası atır, makam segâh. Zaten rüya, bu beyhude dünya, gider insan, kalır.

0: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.
1: Muslaha kan el Kur'an ve mevcuda fi kulli makan. Ve Hamas galet kelimetha ve allat fil ali rayetha ve rayetha cihad ve istişhad hatta tuud ardı el ecdad.

Şam karanlığı aydınlığa terk edilir. Günler günlere eklenir, geçer seneler. Kar mı sanırsın bunu, hep ömürden geçer. Zaten ömürden yaşanmadık, 3-5 gün kaldı. Ölümsüz bir marştır, bu durmadan çalar. Biri bırakınca susmaz, diğeri başlar. Hasret saklar gövdesinde, yürekler yakar. Yaşlanmış bedenlerden kinli